Fakültesi. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ihsan ahlakının en güzel örneği. Hazreti Peygamber'in hayatı ihsanın ete kemiğe bürünmüş halidir. Onun ahlakı yalnızca doğru davranmak değil, doğruyu hikmetle söylemek, adaleti merhametle taşımak, gücü affa dönüştürmek ve kulluğu samimiyetle yaşamaktır. Bu nedenle peygamber ahlakı, ihsanın insan hayatındaki en yetkin ve en somut tezahürü olarak görülebilir. İnsan görülmek ister, anlaşılmak, değer görmek ve kabul edilmek ister. Hazreti Peygamber'in hayatı ise bize insanın en çok görülmek istediği anlarda bile yönünü Allah'a çevirebileceğini göstermektedir. Taif dönüşü bunun en çarpıcı örneklerinden biridir. Yıllarca davet ettiği insanlar tarafından reddedilmiş, alaya alınmış ve taşlanmıştır. Bedeni yaralanmış, kalbi incinmiştir. Belki de insani açıdan bakıldığında en çok anlaşılmak, desteklenmek ve sahiplenilmek istediği anlardan birini yaşamıştır. Ancak Resulullah, insanların kendisini görmemesinden çok Allah'ın kendisini gördüğünün bilinciyle hareket etmiştir. Bu nedenle Taif'te göğe yükselen duası bir şikayetten çok teslimiyet duasıdır. Mekke'nin fethinde de benzer bir ihsan ahlakı görülmektedir. Yıllarca kendisine ve yakınlarına eziyet eden, onu yurdundan çıkaran insanlar artık karşısında güçsüz durumdadır. İnsan tabiatı böyle zamanlarda geçmişin hesabını görmek ister. Fakat Hazreti Peygamber intikamın değil affın tarafında durmuştur. Çünkü onun için asıl önemli olan insanların gözündeki zafer değil, Allah'ın razı olacağı davranışı ortaya koyabilmektir. Gücün merhamete dönüşmesi ihsanın en yüksek tezahürlerinden biridir. Hazreti Peygamber'in ihsan ahlakı yalnızca büyük tarihi olaylarda değil, gündelik hayatın en küçük ayrıntılarında da kendisini göstermektedir. Çocukları gördüğünde yüzünün aydınlanması, yaşlılara gösterdiği hürmet, kölelere ve yoksullara yaklaşımı, insanların kusurlarını yüzlerine vurmaktan kaçınması ve her insana değerli olduğunu hissettirebilmesi bunun örnekleridir. O yalnızca insanlara bakmıyor, onları görüyordu. Yalnızca dinlemiyor, onları anlıyordu. Bu nedenle onunla karşılaşan birçok insan ilk kez gerçekten görüldüğünü ve değer verildiğini hissediyordu. Belki de Hazreti Peygamber'in ihsan ahlakının en dikkat çekici yönü burada ortaya çıkmaktadır. O, insanların kendisini görmesini bekleyen bir hayat yaşamamış, aksine insanları gören, gözeten ve onların kalplerine dokunan bir hayat sürmüştür. Çünkü onun hayatının merkezinde insanların bakışı değil Allah'ın nazarı vardı. Bu nedenle ihsan, onun şahsında yalnızca bir ibadet bilinci değil, insanı, hayatı ve bütün varlığı Allah'ın huzurunda görebilme yeteneğine dönüşmüştür. Görülmekten bilinmeye, modern insanın ihsan ihtiyacı. Modern insan görünür olmaya çalışırken çoğu zaman kendisini görmeyi ihmal etmektedir. Başkalarının dikkatini çekmeye çalışırken kendi kalbinden uzaklaşabilmekte, dijital görünürlük arttıkça içsel farkındalık azalabilmektedir. Beğeniler, takipçiler, unvanlar ve başarılar insanın görünürlüğünü artırırken kendisini tanıma ve anlama çabasının aynı ölçüde güçlendiğini söylemek her zaman mümkün değildir. Modern insanın temel sorunu görünmemek değildir. Belki de asıl sorun görünür hale geldikçe daha fazla bilinmeyi beklemesi, fakat görünürlüğün bilinmeye yetmediğini fark etmesidir. Çünkü insan yalnızca görülmek değil, anlaşılmak, yalnızca fark edilmek değil, bilinmek ister. Varoluşçu psikoterapist Erwin D. Yalom'un danışanlarından birinin ifade ettiği gibi, insan bazen yalnızca acısına bir tanık arar. Bu ifade insanın en derin ihtiyaçlarından birine işaret etmektedir. İnsan yalnızca yaşadıklarını anlatmak değil, yaşadıklarının görülmesini ve anlaşılmasını ister. Yalom'un sözünü ettiği ölüm, yalnızlık, özgürlük ve anlamsızlık gibi varoluşsal kaygılar modern dünyada ortadan kalkmış değildir. Aksine teknolojik gelişmeler ve artan görünürlük çoğu zaman bu kaygıları daha görünür hale getirmiştir. İnsan unutulmaktan korktuğu için görünür olmaya çalışmakta, yalnızlığını gidermek için

Sürekli bağlantıda kalmak istemekte, anlamsızlık hissini başarılarla telafi etmeye çalışmaktadır. Ancak bütün bunlara rağmen hayatın en temel soruları varlığını sürdürmektedir. Ben kimim? Neden yaşıyorum? Ölüm karşısında hayatımın anlamı nedir? Varoluş sancıma eşlik eden var mı? İhsan, modern insanın bu varoluşsal arayışına farklı bir perspektif sunmaktadır. İhsan, insanı görünür olma telaşından kurtarıp, görüldüğünü bilmenin huzuruna çağırır. Muhsin insanın davranışlarını düzenleyen şey, başkalarının bakışı değil, ilahi murakabe bilincidir. Çünkü insanın en gizli düşüncelerini dile getiremediği korkularını ve kimseyle paylaşamadığı acılarını bilen bir Rab vardır. Bu nedenle ihsan, yalnızca ahlaki bir ilke değil, aynı zamanda insanın varoluşsal yalnızlığına verilen manevi bir cevaptır. Belki de modern insanın en büyük ihtiyacı, daha fazla görünmek değil, kendisini, başkalarını ve hayatın anlamını yeniden görebilmektir. İhsan bu anlamda insanı başkalarının bakışına bağımlı bir kimlik arayışından kurtararak Allah tarafından bilinmenin ve görülmenin huzuruna davet etmektedir. Sonuç: Allah'ın bildiği kişi olabilmek. İhsan, insanın ulaştığı son durak değil, her gün yeniden yürüdüğü bir kemal yolculuğudur. Bu yolculuk, görünmekten görmeye, bilinmekten kendini bilmeye, dış onaydan ilahi murakabeye uzanır. Kur'an'ın, varlığımızın delillerini kainattaki uçsuz bucaksız ufuklarda ve kendi nefislerinde onlara göstereceğiz buyruğu, ihsanın aynı zamanda bir görme ve fark etme terbiyesi olduğunu göstermektedir. Hazreti Peygamber'in hayatı bu yolculuğun mümkün olduğunun en güzel örneğidir. O, insanların bakışına göre değil, Allah'ın rızasına göre yaşamış, görülmeyi değil, görmeyi, takdir edilmeyi değil, ihsan etmeyi öncelemiştir. Bu nedenle onun ahlakı, görünürlük çağında yönünü kaybetme riski taşıyan modern insan için güçlü bir rehber olma niteliğini korumaktadır. Nitekim Hazreti Peygamber'in alemlere rahmet olarak gönderilmiş olması, onun ihsan ahlakının yalnızca bireysel kemale değil, insanlığın iyiliğine ve esenliğine yönelen evrensel karakterini de göstermektedir. İnsan hayatı boyunca farklı gözlerde kendisini arar. Çocuk annesinin gözlerinde, ergen arkadaşlarının gözlerinde, yetişkinse toplumun gözlerinde görülmek ister. Bu ihtiyaç insan olmanın doğal bir parçasıdır. Ancak ihsan, insanı yalnızca başkalarının gözünde değer aramaktan daha derin bir hakikate davet eder. Çünkü insanı en iyi bilen, onu yaratan ve kalbindekileri dahi gören Allah'tır. Bu nedenle muhsin olmak, kusursuz olmak değil, görünen benlikle hakiki benlik arasındaki mesafeyi azaltmaya çalışmaktır. Belki de ihsanın özü, başkalarının gördüğü kişi olmaktan çok, Allah'ın bildiği kişi olmaya yaklaşma çabasında saklıdır. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohum

Onlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimsesizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

İnsan Rabbini tanımak ister. Tanıdıkça muhabbeti artar, kime kulluk ettiğini bilir. Bunun için bir niyet yeterlidir aslında. Rabbimiz, kulum bana bir karış yaklaşırsa ben ona bir arşın yaklaşırım. O bana bir arşın yaklaşırsa ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak giderim buyurarak müjdelemiş bizi. Biz niyet edelim, muhabbeti Rabbimiz ikram etsin. Gelin şimdi bir yolculuğa çıkalım. Hem Rabbimizi hem kendimizi tanıyalım. Her bir esmanın hayatımızdaki yerini ve bizdeki yansımasını bulalım. Kulluğumuz iyileşsin, Rabb'e yakın olalım. Esma-i Hüsna hafta içi her gün saat 7'de Diyanet Radyo'da.

biliyorlar. Çünkü Cenab-ı Hak öncelikle bizi kendimize, sonra hem cinslerimize, hayata ve kendisine güçlü bağlılıklarla gönderdi. Biz tabiri caizse fabrika ayarlarımıza, yaratılış kodlarımıza ne kadar yakın bir hayatı tercih edersek o kadar çok sorunlu bölgelerden, sorun alanlarından, dolayısıyla bağımlılık yapıcı unsurlardan da uzaklaşmayı başarabiliyoruz. Ancak modern hayat hiç de böyle konuşulduğu kadar kolay bir takım veriler sunmuyor bize. Çoğu zaman gittikçe zorlaşan bir takım iş yükleri insanların rahatlama ihtiyacını daha çok hissetmelerine yol açıyor. İşte burada sahte, yanıltıcı bir takım rahatsızlıkları giderici olduğu düşünülen bir yoksunluk hissini hızlıca hazza dönüştüreceğine inanılan maddeler. Bunlar fiziksel olabilir, bazen davranışsal olabilir ama her durumda kişiyi kendine çeken sahte teselli kaynakları. Ve bunlar zamanla bir takım kronik hastalıklara, kronik rahatsızlıklara yol açabiliyor. İşte bugün kronik bir beyin hastalığı olduğunu değerlendirdiğimiz madde bağımlılığı ile ilgili farkındalık aşamalarından söz etmek istiyorum size. Aziz dinleyenlerim, kronik hastalıkların gelişiminde, bağımlılıklarda zaman zaman hastalığın nüksetmesi, zaman zaman düzelmesi beklenen bir durum. Biyolojik, sosyal, özellikle psikolojik kayıpların yerine konması ve uygun tedaviler daha uzun süreli iyilik halini sağlayabiliyor. Tabii madde ve ilişkili uyaranların ödül değeri giderek artınca buna karşı madde kullanımının neden olabileceği olumsuzluklar da artıyor. Örneğin ailelerin dağılması, şiddet davranışının sıkça aile ortamında, aile dışı çevrede görünmesi, değersizleştirilen bir takım durumların artık sıradanlaşması, tehdit, korkutma, ceza gibi bir takım bağımlılık sorununu çözmede işe yaradığı düşünülen davranışların işlevsiz kalması bağımlılık döngüsünü daha da güçlendirebiliyor. Aziz dinleyenlerim, farkındalık öncesi dönem dediğimiz önemli bir aşama var farkındalık aşamasından önce. Çünkü burada özellikle problemin, yani bağımlılığın yaşadığının, böyle bir sorunun olduğunun kabul edilmesi öncesi aşama bu. Kişi burada reddediyor. Yani ben bağımlı değilim, ben onsuz yapabilirim diye düşünüyor ve bir sorunu olmadığını hissettirmeye çalışıyor çevresine. Ancak çevre burada ondan yakınıyor. Yani bir sorun olduğunun farkında ancak kişi bunu reddediyor. Yine sağlıklı iletişim kurmaya çalışmak gerekiyor bu insanlarla. Süreçle ilgili bilgi almak ve değişim yönünde onları motive etmemiz gerekiyor. Çünkü kişi bu farkındalık öncesi aşamada kabul etmiyor böyle bir sorunu olduğunu. Bağımlı olduğunu kabul etmiyor. Bir sorunum yok diyor. Çevre ise böyle bir sorunun varlığından haberdar. En azından iyi gitmeyen bir şeylerin olduğunun farkında. Tabii bir sonraki farkındalık aşamasında bir şeylerin yolunda olmadığını artık kişinin kendisi de kabul etmeye başlıyor. Ve değişim için düşünmeye birlikte başlıyorlar. Burada artık hem bağımlı kişi hem de bağımlı kişinin çevresindeki insanlar. İşte ailedeyse anne babası, aile büyükleri, diğer aile üyeleri, eşi belki burada destek olmaya çalışıyor ona. Ve tabii doğru yol, doğru yöntem nedir? Bağımlılık yapıcı olan unsur her neyse, madde her neyse, ondan uzaklaşma yönünde kişinin motivasyonunu öncelikle artırmak gerekiyor. Ve tabii ki değişimin faydaları ve süreçle ilgili kaygıları da kendisiyle paylaşmak. Bu durumdan yeniden normalleştiğinde, yeniden bağımlılıklarından uzaklaşıp gerçekten bağlı olduğu insanların ilgisiyle, sevgisiyle yakınlaştığında değişimin kendisine getireceği faydaları onunla paylaşmak durumundayız. Tabii kaygıları da yine azaltacak şekilde ona destek olmak, bağımlı kişinin yanında, yakınında bulunmak gerekiyor. Tabi burada daha önceki programlarda da ifade ettiğim gibi bağımlılık bazen profesyonel destekle tersine döndürülebilecek bir süreç olduğu için aile ve yakınlar yeterli olmayabilir. Profesyonel destek ve bakım hizmeti sunan çok sayıda, bugün daha önceki programlardan hatırlayacaksınız, kurum ve kuruluşlar var. Onlara müracaat etmek, onların bir şekilde bilgisini, desteğini burada işe koşmak son derece önemli. Ve tabii ki
artık hazırlık aşamasına geçiyorsunuz bundan sonra, karar aşaması. Yani ben bırakmak için

0: karar veriyorum. Bu bağımlılık yapıcı unsur her neyse, tütün, alkol, efendim diğer madde kullanımlarına dair sorun oluşturan, belki bugün işte davranışsal bağımlılıklar içerisinde öne çıkan dijital platformlar, internet, sosyal medya bağımlılığı gibi kişinin farkında olduğu bağımlılıktan uzaklaşması için ona bir takım seçeneklerin sunulması gerekiyor. Ve tabii ki özgüvenini desteklemek. Yani ben yapamam demek yerine yapabilirsin, başarabilirsin, bağımlılık yapıcı olan her neyse ondan uzaklaşıp bak şu alternatiflerle hayatını sürdürebilirsin düşüncesini onda destekleyen bir yaklaşım içerisinde olmak durumundayız. Tabii bundan sonrası eylem aşaması. Burada artık değişim başlıyor ve davranış değişiklikleri birlikte planlanıyor. Öncelikle kişi bu plana uymaya gayret ediyor ve başarısını çevresindeki insanların da kutlaması gerekiyor. Yani plana uygun hareket ettiğinde her seferinde onun başarısını çevreden gelen motivasyonlarla kutlamak durumundayız. Özgüvenini desteklemek durumundayız ve daha çok özgüven aşılayıcı davranışlarla, geri bildirimlerle onun madde bağımlılığından uzaklaşması yönündeki iradesini güçlendirmek, güçlendirecek bir davranış, bir yaklaşım ortaya koymak durumundayız. Aziz dinleyenlerim, tabii bundan sonra artık sürdürme aşamasına geçiyoruz. Davranış değişiklikleri burada başlıyor. Yani iyiye doğru bir gidiş var, ancak bunun kalıcı olması için yine bizim desteğimize ihtiyacı var kişinin. Çünkü insan ne kadar güçlü iradeye sahip olursa olsun kendi kendini yönetemeyebilir. Ve çoğunlukla bağımlılık zaten bir yönetim zafiyetinin neticesi ve burada bağımlılık yapıcı olan unsurlardan uzaklaşmak için kişinin çevresel desteğini güçlü tutmak gerekiyor. Ve problem çözme ve planlamalar konusunda da destek olmamız gerekiyor böyle insanlara. Aziz dinleyenlerim, tabii hastalığın tekrarı, yani bağımlılığın tekrarı, alkol, madde kullanımı vesaire gibi bir takım meselelere tekrar dönmemesi için yine onun özgüvenini ve motivasyonunu artırmak durumundayız. Evet, baştan beri vurguladığım sosyal çevre desteği, özellikle yakın çevrenin desteği, en yakınındaki insanların bağımlı kişiyle kuracağı sağlıklı ve etkili iletişim burada son derece önemli. Gelin birlikte bağımlı kardeşlerimize destek olma konusunda bir karar verelim. Onlar bizim yakınımızdaysa biz o desteği zaten vermeye gayret ediyoruz. Ancak uzaktaysa sosyal sorumluluk gereği bu konuyla ilgili çalışan kurum ve kuruluşlara da destek olalım. Elimizden ne gelirse maddi manevi toplumsal yarayı, bu yarayı, bu sorunu iyileştirmek için birlikte gayret edelim. Çözümün bir parçası olalım ve çözüme destek olan insanlara biz de destek olalım. Ve herkesin, hepimizin yapabileceği bir şeyler olduğunun bugünden itibaren daha çok farkına varalım. Çünkü farkındalık bağımlılıkla mücadelenin en önemli ayağını oluşturuyor ve bu ayağı ne kadar güçlü tutarsak o kadar çok sorunu azaltma ve bir süre sonra sorun olmaktan çıkarma iradesine de destek olmuş oluyoruz. Evet, bugün de farkındalık aşamalarını, özellikle kronik hastalıkların ortaya çıkışından sonraki süreçleri konuştuk. Hepinize farkındalığı yüksek, farkında olan insanların yanında onlara daha çok destek olan bir gelecek diliyorum. Bağımlılıktan uzak, bağlılıklarımıza her geçen gün daha çok tutunduğumuz, sağlıklı ve dengeli bir kişiliğe doğru adım atacağımız günler diliyorum. Sağlıkla kalın, esenlikle kalın, Allah'a emanet olun, hoşça kalın benim aziz dinleyenlerim.
1: Bağımlılıktan özgürlüğe. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor İhsan Çapcıoğlu.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Allah'ın has kullarını davet ettiği kanaat ziyafetinden uzak kalan kimse, padişah bile olsa dilenci gibi aç gözlüdür. Kulakta ve gözde Allah'ın mührü var. Bu yüzden insan işitemiyor, duyamıyor. Yoksa şu perdelerde ne şekiller var, ne sesler var. Cenab-ı Hak dünyada bulunan ilahi güzelliklerden, kemalden, naz ve cilveden dilediğini gözlere gösterir. Güzel seslerden, manevi müjdelerden ve neşeli sözlerden de neyi dilerse kulaklara onu duyurur. Dünya imkanlarla, çarelerle, dermanlarla doludur. Fakat Cenab-ı Hak lütfedip de bir pencere açmadıkça hiçbir çare yoktur. İlahi iradeye uygun düşerse Allah o çareyi belirtir. Hazreti Peygamber buyurmuştur ki, Allah her dert için bir derman yaratmıştır. Fakat onun fermanı, buyruğu, onun izni olmadıkça derdine derman olacak şeyin ne rengini görebilirsin ne de kokusunu duyarsın.

Hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Arif anım seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl. Tevhiz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Bir işi murad etme. Olduysa inat etme. Hak'tandır o reddetme. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

yakın olacak işler. Boştur gam teşmişler. Ol hikmetini işler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Demen için çol şöyle. Yerindedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle. Mevla görelim neyler.

Hiç kimseye hor bakma. İncitme, gönül yıkma. Sen nefsine yan çıkma. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Hoş sabrı cemilimdir. Takdiri kefilimdir. Allah ki vekilimdir. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Her dilde onun adı. Her canda onun yadı. Her kuladır imdadı. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde. Nagah açar ol perde. Derman eder ol derde. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Her kuluna her anda. Geh kahru geh ihsanda. Her anda o bir şanda. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

0: Az diye. Az, az diye. Az, az diye. Az, az diye. Az.
1: Ten mezbelesinden geç. Dil gülşenine gel göç. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle. Zeyrekli koy şöyle. Hayranı hak ol söyle. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Her sözde nasihat var. Her nesnede zinet var. Her işte ganimet var. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Her söyleyeni dinle. Ol söyleteni anla. Hoş eyle kabul canla. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Bil elsin ey halkı. Aklami hak ey hakkı. Öğren edeb-i hulku. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş. Tallahi güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Güzel etmiş.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Biz de sizi dinliyoruz. Kur'an'ın temel konuları.
1: Merhaba sevgili Diyanet Radyo dinleyicileri. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti hepinizin üzerine olsun. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 25. cüzden 3 mesajı yine sizlerle paylaşacağız. ...25. cüzde Fussilet suresinin son kısmıyla Şura, Zuhruf, Duhan sureleri ve son sayfası hariç Câsiye suresinin tamamı bulunmaktadır. Önceki cüzde bulunan Zümer suresinden itibaren Hamim'le başlayan sureler bu cüzde de devam etmektedir. Şura, Zuhruf, Duhan ve Câsiye sureleri. Sanki bununla bir toplu mesaj verilmekte ve konu birliği aktarılmaktadır. Hamim'le başlayan 7 sureye Hamim sureleri de denilmektedir. Buna göre 25. cüzdeki temel konular şunlardır. İlk konumuz peygamberlerin insanlarla diyaloğu. Bu cüzdeki Şura suresinde kitabın toplumları değiştirici misyonuyla ilgili olarak peygamberlerin mücadeleleri ve kavimleriyle olan iletişimleri, diyalogları aktarılmaktadır. İkinci başlığımız tevekkül ve dua. Zuhruf suresinde ise Allah yolundaki bir hayatta, yani mücadelede, Allah'a tevekkül ve dua konusu gündeme getirilmekte, dünya hırsına kapılan Hazreti İbrahim kavmi, Musa ve İsa peygamberlerin dünyaya aldanan kavimleriyle mücadeleleri anlatılmakta ve Muhammed ümmetine bu konuda dikkatli olmaları gerektiği mesajı verilmektedir. Üçüncü mesajsa kıyametin dehşeti. Duhan suresinde ise Kur'an'ın mübarek bir gecede indirildiği bildirilmekte, sonra kıyamet konusuna geçilmektedir. Sanki iki gün ve gece arasındaki farka burada dikkat çekilmekte, birisi Kur'an'ın indiği mübarek gün gece, diğeri de kıyametin başlangıcı olan dumanlı gün, gece, duhan ve sonundaki hesap günleri. Bundan sonra peygamberlere savaş açanlar bağlamında Hazreti Musa ve Firavun'un mücadelesi hatırlatılmakta ve safların belirlenmesi gerektiği mesajı verilmektedir. Bunu diriliş ve ahiretle ilgili ayetler takip etmektedir. Bu cüzde ayrıca Câsiye suresi bulunmaktadır. Câsiye suresinde vahiy insan ilişkisi ve vahiy karşısındaki insanların davranış biçimleri anlatılmakta, sonra vahye itaat etmeleri ve boyun eğmeleri istenmektedir. Dünyada Allah'a itaat etmeyenlerin kıyamet ve ahiret günü korkudan diz çöküp boyun eğecekleri, yani Câsiye ve Allah'a hesap verecekleri hatırlatılmaktadır. Dünyada itaat edenlerin ise ahirette güzel bir şekilde cennete girecekleri bildirilmektedir. Sure, göklerde ve yerde bütün azamet, ululuk ona aittir. Yalnız o, izzet ve hüküm sahibidir. Ayetiyle tamamlanmaktadır. Kur'an'ın temel konularından 3 mesajı aktardığımız programımızda bugün 25. cüzden 3 mesajı sizlerle buluşturduk. Yarın 26. cüzden 3 konuyu sizlerle buluşturacağız. Görüşmek üzere.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru. Yirmi beşinci cüz.

Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kıyametin zamanını bilmek sadece Allah'a havale edilir. Keza onun bilgisi olmadan ne meyveler kabuklarını çatlatıp çıkar ne de bir dişi gebe kalıp doğurur. Allah'ın onlara ilahlıkta bana ortak saydıklarınız nerede diye seslendiği gün, sana açıkça söyleyelim, içimizde sana ortak bulunduğuna dair bir tanık yok derler. Artık daha önce taptıkları şeyler onları terk edip kaybolmuş, kendileri de kaçıp kurtulacakları bir yer bulunmadığını anlamışlardır. İnsan iyi şeyleri istemekten usanmaz. Başına bir kötülük geldiğinde ise büsbütün ümitsiz ve karamsardır. Uğradığı bir sıkıntıdan sonra ona tarafımızdan bir nimet tattırsak mutlaka şöyle diyecektir: bu benim hakkımdır. Ayrıca kıyametin kopacağını sanmıyorum ama dönüp Rabbime varacak olsam bile onun huzurunda benim için güzel şeyler bulunduğundan eminim. Biz inkara sapanlara neler yaptıklarını mutlaka açık seçik bildireceğiz ve onlara kesinlikle ağır bir ceza tattıracağız. Ne zaman insanoğluna bir lütufta bulunsak arkasını dönüp uzaklaşır. Başına bir kötülük geldiğinde de uzun uzadıya yalvarıp yakarır. De ki, hiç düşündünüz mü? Ya bu Kur'an Allah katından gelmiş, siz de onu inkar etmişsiniz. Bu durumda böylesine kesin bir çatışma içine düşenden daha sapkın kim olabilir? Kur'an'ın gerçek olduğu kendileri için apaçık belli oluncaya kadar, onlara çevrelerinde ve kendilerinde bulunan kanıtlarımızı hep göstereceğiz. Rabbinin her şeye tanıklık etmesi onlar için yeterli değil midir? Bilesin ki onlar Rablerinin huzuruna çıkacakları konusunda kuşku içindedirler. Kesinlikle unutulmamalı ki Allah her şeyi kuşatmıştır. Şura Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Ayn, Sin, Kaf. Aziz ve derin hikmet sahibi olan Allah, sana ve senden öncekilere işte böyle vahiy gönderiyor. Göklerde ve yerde ne varsa hep O'nundur. O çok yücedir, çok uludur. Gökler haşyetten neredeyse üstlerinden çatlayacak. Melekler de Rablerinin yüceliğini hamd ile dile getiriyorlar ve yerdekilerin bağışlanmasını diliyorlar. İyi biliniz ki bağışlaması ve merhameti sınırsız olan ancak Allah'tır. Kendisinden başkasını dost ve koruyucu bilenleri Allah sürekli gözetlemektedir. Senin onlarla ilgili bir sorumluluğun yok. İşte sana Ümmül Kura, Mekke ve çevresindekileri uyarman ve hakkında asla şüphe bulunmayan toplanma gününün dehşetini haber vermen için böyle Arapça bir Kur'an indirdik. Onların bir kısmı cennette, bir kısmı da cehennemde olacaktır. Allah dileseydi onları elbette aynı inançta tek bir ümmet yapardı. Fakat O kimi dilerse onu rahmetine kavuşturur. Zalimlerin ise ne bir velisi, arka çıkanı ne de bir yardımcısı olacaktır. Onlar Allah'tan başka veliler edindiler öyle mi? Halbuki asıl dost ve koruyucu Allah'tır. Ölüleri de O diriltecektir ve O'nun gücü her şeye yeter. Ayrılığa düştüğünüz bütün konularda doğru hüküm Allah'a aittir. İşte O Allah benim Rabbimdir. Yalnız O'na güvenip dayanmışımdır ve daima O'na yönelirim. Gökleri ve yeri yaratan O'dur. Size kendinizden eşler, hayvanlardan da çiftler yarattı. Bu şekilde çoğalmanızı sağlamaktadır. Ona benzer hiçbir şey yoktur. O her şeyi işitir, her şeyi görür. Göklerin ve yerin anahtarları O'nundur. Rızkı dilediğine bol verir, dilediğine de kısar. Çünkü O her şeyi bilmektedir. O Nuh'a buyurduklarını, sana vahyettiklerimizi, İbrahim'e, Musa'ya ve İsa'ya buyurduklarımızı size din kıldı ki, o dini ayakta tutasınız, o konuda ayrılığa düşmeyesiniz. Kendilerini davet ettiğin bu din müşriklere ağır geldi. Allah dini tebliğ için dilediğini seçer,
ve kendisine yöneleni doğru yola iletir. Onlar, peygamberlerin muhatapları, özellikle kendilerine dine dair bilgi geldikten sonra, aralarındaki kıskançlık yüzünden bölünüp parçalandılar. Rabbin tarafından belirli bir süre tanıma sözü verilmemiş olsaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Onlardan sonra kitaba varis kılınanlar da onun hakkında derin bir şüphe içine düşmüşlerdir. İşte bunun için sen çağrına devam et ve emrolunduğun gibi doğru çizgini sürdür. Onların arzularına uyma ve şöyle de: ben Allah'ın indirdiği bütün kitaplara iman ettim ve bana aranızda adil davranmam emredildi. Allah bizim de Rabbimiz, sizin de Rabbinizdir. Bizim yaptıklarımız bize, sizin yaptıklarınız size. Sizinle bizim aramızda mesele yok. Allah hepimizi bir araya getirecektir. Dönüş ancak O'nadır. O'nun çağrısı birçok insan tarafından kabul edildikten sonra, Allah hakkında tartışmaya kalkışanların delilleri Rableri katında geçersizdir. Üzerlerine gazap çökmüştür ve onlar için çetin bir azap vardır. Hak ve hakikat içerikli kitabı ve o sayede ölçü ve dengeyi gönderen Allah'tır. Nereden bileceksin? Kıyamet vakti belki de çok yakın. Ona inanmayanlar onun çabuk gelmesini istiyorlar. İnananlarsa gerçek olduğunu bilerek ondan kaygılanmaktalar. Şu iyi bilinmeli ki kıyameti tartışma konusu yapanlar derin bir sapkınlık içindedirler. Allah kullarına çok lütufkardır. Dilediğine rızık verir. Güçlü ve üstün olan da O'dur. Kim ahiret kazancını isterse O'nun bu kazancını artırırız. Kim dünya kazancını tercih ederse O'na da bundan veririz. Ama O'nun ahirette hiçbir nasibi olmaz. Yoksa onların ortak koştukları ilahları var da Allah'ın izin vermediği kuralları bunlar için din mi yapıyorlar? Nihai hükümle ilgili söz, hesabın ahirete bırakılması olmasaydı, aralarında hemen hüküm verilir, iş bitirilirdi. Ama o zalimler için can yakıcı bir azap var. Zalimlerin yaptıklarından ötürü korkuya kapıldıklarını göreceksin. Ama bu mutlaka başlarına gelecek. İman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlarsa cennet bahçelerinde olacaklar. Onlar için Rableri katında istedikleri her şey vardır. İşte büyük lütuf budur. Allah'ın iman edip dünya ve ahirete faydalı işler yapan kullarına verdiği müjde işte bu. De ki, sizden akrabalık sevgisinden başka bir karşılık istemiyorum. Kim çaba harcayıp bir iyiliği gerçekleştirirse, bu konuda ona daha büyük güzellikler bahşederiz. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır ve iyiliği asla karşılıksız bırakmaz. Yoksa onlar Allah hakkında bir yalan uydurdu mu diyorlar. Halbuki Allah dilese senin kalbini de mühürler. Allah batılı siler ve gerçeği sözleriyle ortaya çıkarır. Şüphesiz O kalplerde olanı çok iyi bilmektedir. Kullarının tevbesini kabul eden, günahları bağışlayan ve yaptıklarınızı bilen O'dur. İman edip rızasına uygun işler yapanların dualarını kabul buyuran ve kendi lütfundan onlara fazlasını veren de O'dur. İnkarcılara gelince onlar için çetin bir azap vardır. Şayet Allah kullarına rızkı bol bol verseydi, yeryüzünde taşkınlık ederlerdi. Ama O dilediği ölçüye göre vermektedir. Çünkü O kullarının durumunu çok iyi bilmekte ve görmektedir. İnsanlar bütün ümitlerini yitirdikten sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan O'dur. Gerçek dost ve koruyucu, her türlü hamde layık olan da O'dur. Gökleri, yeri ve oralarda üretip yaydığı canlıları yaratması O'nun kanıtlarındandır. O dilediği zaman onları bir araya getirme gücüne de sahiptir. Başınıza gelen her musibet kendi yapıp ettikleriniz yüzündendir. Kaldı ki Allah birçoğunu da bağışlar. Siz dünyanın hiçbir yerinde O'nun gücünün önünde duramazsınız. Sizin için Allah'tan başka gerçek dost ve yardımcı yoktur.
Denizde yelkenlerini bayraklar gibi açarak süzülüp giden gemiler de onun kudretinin kanıtlarındandır. O dilerse rüzgarı dindirir de gemiler denizin üzerinde hareketsiz kalıverirler. Şüphesiz bunda çok sabreden, çok şükreden herkes için ibretler vardır. Yahut yapıp ettiklerinden dolayı onları batırıp içindekileri helak eder, birçoğunu da bağışlar. Böylece ayetlerimize karşı mücadele verenler bilsinler ki kendileri için kaçacak yer yoktur. Size verilen her şey dünya hayatının geçici zevklerinden ibarettir. Allah katında olanlarsa daha iyi ve daha kalıcıdır. Bunlar iman eden ve Rablerine dayanıp güvenenler içindir. Onlar büyük günahlardan ve hayasızlıklardan kaçınırlar. Öfkelendiklerinde dahi bağışlarlar. Rablerinin çağrısına uyarlar, namazı özenle kılarlar. İşleri de aralarındaki danışmayla yürür. Kendilerine verdiğimiz rızıktan başkaları için harcarlar. Onlara haksız bir saldırı yapıldığında el birliğiyle kendilerini savunurlar. Bir kötülüğün karşılığı ona denk bir kötülüktür. Ama kim bağışlar, düzeltme yolunu tutarsa, onun mükafatını Allah verir. Hiç şüphe yok ki o haksızlık edenleri sevmez. Haksızlığa uğradığı için karşılık verenlere gelince, onlar aleyhine bir yol tutulamaz. Kınama ve cezalandırma ancak insanlara zulmeden ve yeryüzünde haksız yere saldırıda bulunanlara yöneliktir. Onlar için elem verici bir azap da vardır. Ama kim sabreder ve bağışlarsa, işte bu güçlü irade gerektiren işlerdendir. Allah kimi sapkınlığıyla baş başa bırakırsa, artık onun bir velisi olmaz. Azapla yüz yüze geldiklerinde zalimlerin, geri dönmenin bir yolu yok mu diye feryat ettiklerini göreceksin. Yine ateşe atılırlarken onların aşağılanmaktan ötürü başları eğik halde göz ucuyla etrafa baktıklarını göreceksin. İman edenler de gerçek anlamda kayba uğrayanlar kıyamet günü hem kendilerini hem de kendilerine uyanları ziyan edenlermiş meğer diyecekler. İyi bilinmeli ki zalimler sürekli bir azap içinde olacaklardır. Onların Allah'a karşı kendilerine yardım edebilecek dostları yoktur. Allah sapkınlığıyla baş başa bırakmışsa, onun için artık kurtuluşa çıkan bir yol da yoktur. Allah'ın hükmü gereği, geri çevrilmez olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne bir sığınak ne de bir inkar yolu vardır. Eğer onlar yine yüz çevirirlerse bil ki, biz seni onların üzerine bir bekçi olarak göndermedik. Sana düşen sadece duyurmaktır. Şu bir gerçek ki biz insana rahmetimizi tattırdığımız zaman ona sevinir. Yapıp ettiklerinden ötürü başlarına bir fenalık geliverse o zaman da insan pek nankör olur. Göklerin ve yerin

Yemenliği Allah'a aittir. O dilediğini yaratır, dilediğine kız çocukları bahşeder, dilediğine de erkek çocukları bahşeder. Yahut erkek ve kız çocuklarını birlikte verir. Dilediğini de çocuksuz bırakır. Şüphesiz o her şeyi bilir, her şeye gücü yeter. Herhangi bir beşerle Allah'ın konuşması ancak vahiy ile yahut perde arkasından ya da bir elçi gönderip izniyle dilediğini vahyetmesi şeklinde olabilir. Muhakkak ki o çok yücedir, engin hikmet sahibidir. İşte böylece sana da kendi buyruğumuzla bir ruh, Kur'an vahyettik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmiyordun. Ama şimdi onu dilediğimiz kullarımızı sayesinde doğruya eriştirdiğimiz bir ışık kıldık. Hiç şüphe yok ki sen doğru yolu, göklerin ve yerin yegane sahibi olan Allah'ın yolunu göstermektesin. İyi bilinmeli ki bütün işler dönüp dolaşır Allah'a varır. Zuhruf Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Aydınlatan kitaba yemin olsun ki anlayıp düşünesiniz diye onu Arapça Kur'an olarak indirdik. Kuşkusuz o katımızdaki ana kitaptadır. Çok yücedir, hikmetle doludur. Siz kıymet bilmez bir topluluksunuz diye biz de sizi Kur'an'la uyarmaktan vaz mı geçelim? Sizden önce gelip geçenlere de nice peygamberler gönderdik. Kendilerine gelen her peygamberle alay edip durdular. Bunlardan daha zorba olanları da silip süpürdük. Gelip geçenlerin örnek hikayeleri ilahi kitaplarda daha önce de anlatılmıştır. Kendilerine gökleri ve yeri kim yarattı diye sorsan, tereddüt etmeden onları sonsuz güç ve ilim sahibi yarattı diyeceklerdir. Yeri sizin için döşek kılan, gideceğiniz yere şaşmadan varasınız diye orada size yollar yaratan O'dur. Gökten ölçülü olarak su indiren de O'dur. Onunla ölü bir beldeye yeniden hayat veririz. İşte siz de böyle diriltilip çıkarılacaksınız. Bütün çiftleri yaratan, bineceğiniz gemileri ve hayvanları sizin için var eden de O'dur. Var etti ki, sırtlarına binesiniz, sonra üzerine yerleştiğinizde Rabbinizin nimetini hatırlayasınız ve şöyle diyesiniz: bunu bize boyun eğdiren Allah noksanlardan münezzehtir. Yoksa biz buna güç yetiremezdik. Ve biz kuşkusuz Rabbimize geri döneceğiz. Kimi kullarını onun bir parçası saydılar. Şüphesiz insan apaçık bir nankör. Yoksa o yarattıkları arasından kızları kendisinin saydı da erkek çocukları size mi ayırdı? Onlardan biri kız çocuğuyla müjdelenince öfkeye kapılarak yüzü mosmor olur. Mücadelede başarısız olarak ömrünü süslenmekle geçirecek olan kız çocuğu mu diye öfkeyle sorar. Rahman'ın kulları olan melekleri dişi saydılar. Yoksa yaratılışlarına tanık mı oldular? Tanıklıkları kaydedilecek ve bundan sorguya çekileceklerdir. Rahman dileseydi biz onlara ibadet etmezdik dediler. Bu konuda hiçbir bilgileri yoktur. Yalnızca boş bir iddiada bulunuyorlar. Yoksa bundan, Kur'an'dan önce kendilerine bir kitap verdik de ona mı sarılıyorlar? Hayır, hayır. Onların dedikleri şundan ibarettir. Biz babalarımızı bir inanç üzerinde bulduk. Elbette biz onların izlerinden giderek doğru yolu buluruz. Aynı şekilde senden önce de hiçbir topluluğa bir uyarıcı göndermedik ki topluluğun zevk-u safaya dalmış kesimi şöyle demiş olmasınlar: biz atalarımızı bir inanç üzerinde bulduk ve biz onların izlerinden gitmekteyiz. Peygamber, size atalarınızı üzerinde bulduğunuz yoldan daha doğrusunu getirsem de mi diye sordu. Onlar da biz sizin getirdiğiniz mesajı inkar ediyoruz cevabını verdiler. Onlara hak ettikleri cezayı verdik. Gerçeği yalan sayanların sonlarının nasıl olduğuna bir bak. Bir zamanlar İbrahim babasına ve topluluğuna şöyle demişti: ben sizin taptıklarınızdan uzağım. Beni yaratan başkadır. Ancak ona ibadet ederim. O bana doğru yolu gösterecektir. Bunu peşinden gelecekler arasında devam edecek bir söz olarak dile getirdi. Umulur ki buna dönerler. Bunları ve atalarını ise

her biri gümüşten tavan, yukarı çıkmak için kullanacakları merdivenler yapardık. Ayrıca evleri için kapılar, üzerlerinde yaslanıp istirahat edecekleri koltuklar yapar, altınla da süslerdik. Ama bunların hepsi dünya hayatına ait geçici faydalardan ibarettir. Rabbinin katında ahiret mutluluğuysa takva sahiplerine mahsustur. Allah'ın mesajını görmezden gelen kimseye bir şeytan tahsis ederiz. Artık bu onun arkadaşıdır. Kendilerini doğru yolda zannederken bu şeytanlar onları yoldan saptırıp dururlar. Sonunda o kişi bize gelince şeytana hitaben, "Keşke seninle aramız doğuyla batı kadar uzak olsaydı," der. "Ne kötü arkadaş. Zulmederek hak ettiğiniz için çekmekte olduğunuz azapta ortak olmanız bugün size bir fayda sağlamayacaktır. Sen sağıra duyurmak veya köre yahut apaçık sapkınlık içinde bulunan kimseye yol göstermek mi istiyorsun? Ya seni alıp götüreceğiz, onlara da hak ettikleri cezayı vereceğiz yahut kendilerine yapacağımızı söylediğimiz şeyi sana göstereceğiz. Onlara dilediğimizi yapabiliriz. Artık sana vahyolunan kitaba sımsıkı sarıl. Şüphesiz sen doğru yoldasın. O kitap sana ve kavmine bir hatırlatmadır. Yakında sorgulanacaksınız. Senden önce gönderdiğimiz peygamberlerimize sor bakalım. Rahman'dan başka tapılacak ilahlar belirlemiş miyiz? Musa'yı mucizelerimizle destekleyerek Firavun ve çevresine gönderdik. Onlara, "Ben alemlerin Rabbinin elçisiyim," dedi. Onlara mucizelerimizi gösterince bunlara gülüverdiler. Oysa kendilerine gösterdiğimiz her mucize bir diğerinden daha büyüktü. Belki yanlış yoldan dönerler diye kendilerini felaketlerle sarstık. Bunun üzerine şöyle dediler, "Ey büyücü, Rabbinin seninle sözleşmesine uygun olarak bize dua et. Artık biz doğru yola döneceğiz." Dua sebebiyle onların başından felaketi uzaklaştırınca, bir de bakıyorsun sözlerinden dönüveriyorlar. Firavun kavmine seslenerek şöyle dedi, "Ey milletim, Mısır'ın mülkiyeti benim değil mi? Şu ırmaklar ayaklarımın altında akmıyor mu? Bunları görmüyor musunuz? Ayrıca ben bu değersiz, neredeyse söylediğini anlatmaktan aciz adamdan daha iyi değil miyim? O bir peygamberse, kendisine altın bilezikler indirilse yahut dizi dizi melekler onunla birlikte gelseler ya." Firavun bu konuşmalarla halkının aklını çeldi. Hemen ona boyun eğdiler. Onlar zaten yoldan çıkmış bir topluluktu. Bize karşı öfkelendirici davranışlarını sürdürünce onlara hak ettikleri cezayı verdik ve hepsini suya gömdük. Onları arkadan gelecek diğerlerinin geçmişi ve ibretlik örneği kıldık. Meryem'in oğlu misal olarak zikredilince, "Senin kavmin bundan dolayı hemen yaygarayı basıyorlar. Bizim tanrılarımız mı iyi yoksa o mu?" diyorlar. Bu karşılaştırmayı sırf sana karşı çıkmış olmak için yapıyorlar. Onlar gerçekten inatçı bir muhalefet. İsa kendisine lütuflarda bulunduğumuz ve İsrailoğullarına ilahi kudretin örneği kıldığımız bir kuldur ancak. İsteseydik sizin yerinize yeryüzünde egemen olacak melekler yaratırdık. Bilin ki o kıyamete ait bir bilgidir. Sakın ondan şüphe etmeyin ve bana tabi olun. Bu dosdoğru yoldur. Şeytan sizi sakın doğru yoldan engellemesin. O sizin apaçık düşmanınızdır. İsa sağlam kanıtlarla geldiğinde şöyle dedi, "Size hikmeti getirdim ve anlaşmazlığa düştüğünüz bazı konuları açıklamaya geldim. Allah'a itaatsizlikten sakının ve bana uyun. Kuşkusuz Allah benim de Rabbimdir, sizin de Rabbinizdir. Şu halde ona kulluk edin. İşte bu dosdoğru yoldur." Gruplar aralarında anlaşmazlığa düştüler. Haksıza sapanların elem verici bir günün azabından çekecekleri var. Bütün yaptıkları kendileri farkında bile olmadan kıyametin ansızın kopmasını beklemekten ibaret. Allah'a itaatsizlikten sakınanlar dışında dostlar bile o gün birbirinin düşmanıdır. Ey kullarım! Ayetlerimize iman edenler ve emirlerimize boyun eğenler, o gün size korku yoktur. Üzüntü de çekmeyecek.

sahipsiniz. Siz ve eşleriniz muhteşem bir şekilde karşılanıp ağırlanmak üzere cennete girin. Orada altın tepsiler ve bardaklar cennetliklerin çevrelerinde dolaştırılacaktır. Orada canların istediği, gözlerin zevk aldığı her şey vardır ve siz orada sonsuza kadar kalıcısınız. İşte bu, yapıp ettiklerinizle girmeyi hak ettiğiniz cennettir. Orada sizin için çeşitli meyveler vardır. Onlardan afiyetle yersiniz. Günaha batıp kalmış olanlar, kuşkusuz cehennem azabında devamlı kalacaklar. Azapları hafifletilmeyecek ve kurtuluştan ümit kesip susacaklar. Biz onlara haksızlık etmedik. Kendilerine haksızlık edenler onlardır. Ey Malik, Rabbin bizim işimizi bitirsin diyecekler. O da burada kalıcısınız cevabını verecektir. Şüphesiz size gerçeği bildirmiştik. Fakat çoğunuz o gerçeği kabul etmek istemediniz. Onlar bir şeye kesin karar verdilerse biz de vermişizdir. Yoksa onlar gizlediklerini ve fısıldaştıklarını bizim işitmediğimizi mi sanıyorlar? Hayır, doğrusu şudur ki onların yanındaki elçi meleklerimiz her şeyi kaydediyorlar. De ki, Rahman'ın çocuğu olsa ona ibadet edenlerin başında ben olurum. Göklerin ve yerin Rabbini, arşın Rabbini onların yakıştırdığı niteliklerden tenzih ederim. Geleceği kendilerine söylenen günlerine ulaşıncaya kadar bırak onları dünyaya dalıp eğlensinler. Gökteki ilah da odur, yerdeki ilah da odur. O sınırsız hikmet ve ilim sahibidir. Göklerin, yerin ve bunlar arasında bulunanların mülkiyeti kendisinin olan, kıyametin kopacağı zamanı yalnızca kendisi bilen ve kendisine döneceğiniz Allah'ın şanı ne yücedir. Allah'ı bırakıp kendilerine dua ettikleri varlıklar asla şefaat edemezler. Bilerek Hakk'a tanıklık edenler başka. Onları kim yarattı diye sorsan, kuşkusuz Allah yarattı diyecekler. Şu halde Allah'ı bırakıp nasıl onlara dönebiliyorlar? Allah, peygamberin, ey Rabbim, bunlar iman etmemekte direnen bir topluluk dediğini de biliyor. Onları bırak ve sizinle kavgam yok de. Yakında bilecekler. Duhan Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Amin. Aydınlatan kitaba yemin olsun. Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Biz daima uyarmaktayız. O gecede bizim katımızdan bir emirle hüküm ve hikmet konusu olan bütün işler ayrılır. Rabbinden eğer doğru biliyorsanız göklerin, yerin ve bunlar arasında olan her şeyin Rabbinden bir rahmet olarak biz devamlı göndermekteyiz. O her şeyi işitir ve bilir. Ondan başka ilah yoktur. Hayat verir ve öldürür. Sizin de Rabbinizdir, önceden gelip geçmiş ecdadınızın da Rabbidir. Gerçek buyken onlar kararsızlık içinde oyalanıp duruyorlar. Göğün bütün insanları kuşatan belirgin bir dumana bürüneceği günü bekle. Bu acı veren bir azaptır. Rabbimiz, üzerimizden azabı kaldır, bizler artık inanmaktayız diyecekler. Kendilerine apaçık bir elçi geldiği, sonra ondan yüz çevirerek, bu kendisine bazı şeyler öğretilmiş bir deli dedikleri halde, onlar mı bundan ibret alıp akıllarını başlarına toplayacaklar? Biz azabı biraz hafifleteceğiz, kuşkusuz siz de hemen eski halinize döneceksiniz. Amansız bir şekilde yakaladığımız gün yaptıklarının cezasını hakkıyla vereceğiz. Onlardan önce Firavun'un kavmini de imtihan ettik. Onlara şunu söyleyen değerli bir elçi geldi. Ey Allah'ın kulları, bana istediğimi verin, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'a baş kaldırmayın. Kuşkusuz size söylediklerimi kanıtlayacak açık bir delil sunacağım. Beni taşa tutmanıza karşı benim de Rabbim, sizin de Rabbiniz olan Allah'a sığınırım. Eğer bana inanmazsanız bari yolumdan çekilin. Sonuç alamayınca Rabbine bunlar günaha batmış bir topluluk diye arzı hal etti. Rabbi şöyle buyurdu. Kullarımı gece harekete geçir.
kuşkusuz peşinize düşülecektir. Denizde açılan yolu olduğu gibi bırak. Onlar boğulmaya mahkum bir ordudur. Geride nice bahçeler, su kaynakları, ikili ürünler ve iyi bir konum, vaktiyle içinde yüzdükleri refah bıraktılar. İşte böyle oldu. Biz de bunları başka bir topluluğa miras olarak verdik. Onlar için ne gök ağladı ne de yer. Kendilerine aman da verilmedi. Gerçekten İsrailoğullarını aşağılayıcı bir azaptan, Firavun'un işkencesinden kurtarmış olduk. O haddi aşan, ululuk taslayan birisiydi. Bunları bilerek çağdaşları olan diğer topluluklara göre seçkin kıldık ve onlara kendileri için apaçık bir imtihan içeren mucizeler verdik. Onlar kesin bir dille şunu söylüyorlar. Bu iş bizim ilk ve son olarak ölüp gitmemizden ibarettir. Biz artık yeniden diriltilecek değiliz. Siz doğru söylüyorsanız ölmüş babalarımızı geri getirin. Bunlar mı güçlü Tübba'nın kavmi ve ondan öncekiler mi? Onların tamamını helak ettik. Çünkü onlar günaha gömülmüşlerdi. Gökleri, yeri ve bunların arasındakileri oynayıp eğlenmek için yaratmadık. Bunları hakikat ve hikmet çerçevesinde yarattık. Fakat çoğu bunu bilmez. Yargı günü hepsinin belirlenmiş günüdür. O gün hiçbir dostun dostuna faydası dokunmaz. Onlar başka yerden de yardım görmezler. Ancak Allah'ın rahmetine mazhar olanlar müstesna. Allah izzet ve rahmet sahibidir. Zakkum ağacı günahkarın yiyeceğidir. O karınlarda fokurdayan su misali kaynayan bir tortu gibidir. Görevlilere şöyle denir. O günahkarları yakalayıp cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başının üstünden kaynar su dökerek cezalandırın. Tat bakalım, zira sen aklınca güçlü ve itibarlısın. İşte bunlar sizin şüpheyle karşıladığınız şeyler deyin. Allah'a itaatsizlikten sakınanlarsa güvenli bir yerdedirler. Dostlarla karşı karşıya ipekli ve sırmalı elbiseler giymiş olarak cennetlerde ve pınar başlarındadırlar. Ayrıca onları beyaz tenli, ceylan gözlü eşlerle birleştireceğiz. Orada güven içinde her meyveden isteyebilecekler. Orada ilk ölümlerinden başka bir ölüm tatmayacaklar. Rabbin onları bir lütuf olarak cehennem azabından da koruyacak. İşte büyük kazanç budur. Anlayıp düşünsünler diye Kur'an'ı senin dilinde kolaylaştırdık. Kuşkusuz onlar bekliyorlar, sen de bekle. Câsiye Suresi. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hamim. Kitabın indirilmesi izzet ve hikmet sahibi Allah'tandır. Göklerde ve yerde inananlar için önemli işaretler vardır. Sizin yaratılışınızda ve yeryüzüne yaydığı diğer kımıldayan canlılarda bilenler için deliller mevcuttur. Gece ile gündüzün yer değiştirmesinde, Allah'ın gökten indirdiği rızıkta, yağmurda ki onunla öldükten sonra yere yeniden hayat vermektedir, rüzgarları çeşitli yönlerden estirmesinde düşünenler için alınacak dersler vardır. İşte şunlar sana gerçekten okuduğumuz ayetlerdir. Allah'tan ve onun ayetlerinden sonra buna değil de hangi habere inanacaklar? Kendisine Allah'ın ayetleri okunurken işitip de sonra büyüklenerek işitmemişçesine inkarda ısrar eden her bir günahkar iftiracıya yazıklar olsun. Bu sebeple göreceği ağır azabı ona bildir. Ayetlerimiz hakkında bir parça bilgi sahibi olunca hemen onu alay konusu yapmakta. İşte bu gibiler için alçaltıcı bir azap vardır. Önlerinde cehennem, ne dünyada elde ettiklerinden ne de Allah'ı bırakıp sırtlarını dayadıkları dostlardan kendilerine bir fayda erişir. Onların nasibi büyük bir azaptır. Bu Kur'an bir doğru yol rehberidir. Rablerinin ayetlerini inkar edenler içinse en şiddetlisinden elem verici bir azap vardır. Buyruğuyla içinde gemiler yüzsün, lütfettiği nimetleri elde edesiniz ve şükredesiniz diye denizi istifadenize veren Allah'tır. Ayrıca O, göklerde ve yerde ne varsa hepsini kendinden bir lütuf olarak emrinize vermiştir.
Bütün bunlarda düşünenler için işaretler vardır. İman edenlere söyle de Allah'ın yargı günlerine inanmayanları bağışlasınlar. Çünkü böyle bir topluluğu hak etmeleri yüzünden Allah cezalandıracaktır. İyi işler yapan kendisi için yapmıştır. Kötülük yapanın da kötülüğü kendinedir. Sonra Rabbinize döndürüleceksiniz. Biz şüphesiz İsrailoğullarına da kitap, hüküm ve peygamberlik verdik. Onları güzel şeylerle rızıklandırdık ve kendilerini diğer topluluklardan üstün kıldık. Onlara din konusunda açıklamalar yaptık. Kendilerine bu bilgiler geldikten sonra sadece birbirine karşı hak tanımazlık yüzünden aralarında görüş ayrılığına düştüler. Kuşkusuz Rabbin kıyamet gününde aralarında ihtilafa düştükleri konularda hükmünü verecektir. Sonra seni de bu konuda ilahi vahye dayalı bir yola koyduk. Onu izle, bilmeyenlerin arzularına uyma. Şüphesiz onlar Allah'a karşı sana hiçbir fayda sağlayamazlar ve kuşkusuz haktan sapanlar birbirlerinin dostları ve koruyucularıdır. Allah da itaatsizlikten sakınanların dostudur. Bu kitap, insanların aklını aydınlatan ışık, inananlar için bir kılavuz, bir rahmettir. Yoksa kötülüğe gömülüp kalanlar, hayatlarını ve ölümlerini eşit olarak iman edip dünya ve ahiret için yararlı işler yapanlarınki gibi mi yapacağımızı zannediyorlar? Verdikleri hüküm ne kötü. Halbuki Allah gökleri ve yeri ciddi amaçlarla ve hiçbiri haksızlığa uğramaksızın herkesin hak ettiğine göre karşılık görmesi için yarattı. Arzularını Tanrı yerine koyan, Allah'ın bilgisine rağmen sapmayı tercih ettiği için kendini saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi bir tasavvur et. Allah'tan sonra onu kim yola getirecek, düşünmüyor musunuz? Bir de şöyle demektedirler, bu dünya hayatımızdan başka bir hayat yoktur. Ölürüz, yaşarız. Bizi öldürense zamandan başkası değildir. Halbuki onların bu konuda bir bilgileri yoktur. Onlar sadece boş iddiada bulunuyorlar. Kendilerine ayetlerimiz açık açık okunduğunda, doğru söylüyorsanız atalarımızı geri getirin demekten başka bir delil ileri süremiyorlar. Onlara şöyle de, Allah sizi hayata getirecek, sonra öldürecek, sonra gerçekleşeceği kesin bulunan kıyamet sürecinde sizi bir araya getirecek. Bunda kuşku yok ama insanların çoğu bilmez. Göklerin ve yerin hükümranlığı yalnızca Allah'ındır. Kıyamet vakti geldiğinde işte o gün hakkı bırakıp batıla sarılanların zarar ettiği ortaya çıkacaktır. Bütün toplulukları diz çöküp boyun eğmiş olarak göreceksin. Her topluluk kendine ait defterin başına çağrılacak. O gün yaptıklarınızın karşılığını göreceksiniz. Bu size gerçeği söylemekte olan kitabımızdır. Biz bütün yaptıklarınızı kaydetmekteydik denilecek. İman edip din ve dünyaya yararlı işler yapanları sorarsan, Rableri onları rahmet deryasına daldıracak. İşte apaçık başarı budur. Hakkı inkar edenlere gelince şöyle denilecek. Ayetlerim size okunmuyor muydu? Ama siz kibre kapıldınız ve günaha batmış bir topluluk oldunuz. Allah'ın vaadi gerçektir. Kıyamet konusunda da bir kuşkuya yer yoktur denildikçe, kıyamet nedir bilmiyoruz, biz bu konuda tahminde bulunmanın ötesinde bir şey yapamayız, kesin bir bilgiye sahip değiliz dediniz. Azim olan Allah doğru söyledi.

Kur'an-ı Kerim ve Meali. Tilavet Salih Akyüz. Meali seslendiren Nisan Kumru.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 10 Eylül 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 28 Rebiul Evvel 1448. Rumi takvime göre 28 Ağustos 1442. Tarihte bugün Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicreti başladı. 622. Arka sayfa. Günün konusu. Medeniyet şehri Medine. Medine, Peygamber Efendimizin mescidinin ve kabrinin bulunduğu Mekke ile birlikte iki haremden, yani haremeyn'den biri olan mübarek bir şehirdir. Hicret yurdu olan bu şehir, halkının herhangi bir zorlama olmaksızın İslamiyet'i benimsemesinden dolayı Kur'an'la fethedilmiş kabul edilir. Hicretten önce farklı dini grupların yaşadığı bu şehirde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farklı dini ve etnik kökenden insanları bir araya getirmeyi başarmış ve burayı medeniyete merkez olmuş bir beldeye dönüştürmüştür. Medine, Mescid-i Nebevi'nin etrafında kurulmuş, şehir planlaması mescit merkeze alınarak yapılmıştır. Zaman içinde teşekkül eden İslam şehirleri de Medine örnek alınarak inşa edilmiştir. Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicretiyle başlattığı medeniyet yolculuğuna Müslümanlar ulaştıkları şehirleri, beldeleri camilerle, eğitim merkezleriyle, ticarethanelerle, kervansaraylarla donatarak devam etmişler. Böylece İslam medeniyetinin şehir anlayışını cihanın dört bir yanına ulaştırmışlardır. Bir ayet. İslam'ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensarlarla, iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Tevbe Suresi 100. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil, biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar, hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

Efendime söyleyeyim. 18 bin aleme server olan Muhammed. 33 bin ashaba rehber olan Muhammed. Yalınlık açlığa kanaatli Muhammed. Asi cafi ümmete şefaatli Muhammed. Geceler yatıp uyumaz tilavetli Muhammed. Garip ile yetime mürüvvetli Muhammed. Yoldan azan gümraha hidayetli Muhammed. Muhtaç düşse herkese kifayetli Muhammed. Melun lain şeytana siyasetli Muhammed. Şeriatın yoluna inayetli Muhammed. Duaları müstecab icabetli Muhammed. Yamanlığa yahşilik kerametli Muhammed. Miskin Ahmet kuluna kitabetli Muhammed. Yetim fakir garibe sehavetli Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Yesevi.

0: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.
1: El Gani. Her türlü ihtiyaçtan müstani, zenginliği sonsuz olan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerine olsun sevgili dinleyici. Varlığın zenginliğine muhtaç olduğu Rabbimizin mükemmelliğini anlatan muhteşem bir esmasıyla tanışacağız bugün. Rabbimiz muhabbetimizi artırsın, bizi sevdiklerinin arasına alsın. Zengin olmak, ihtiyacı bulunmayıp müstani kalmak, bir yerde ikamet etmek, varlığını sürdürmek anlamındaki gina kelimesinden türeyen gani esması, zengin, kendi varlığıyla yetinip başkasına muhtaç olmayan müstani anlamına gelir. Allah'ın gani oluşu, zatında ve sıfatlarında her türlü ihtiyaçtan münezzeh olmasıyla, hiçbir varlığa muhtaç olmadığı gibi kainatı yaratıp idare etmesiyle tecelli eder. Allah'ı diğer bütün varlıklardan ayıran özelliklerden biridir bu zenginlik. Bizim dünyevi anlamda kabul ettiğimiz zenginlik kriterlerinin çok üzerinde farklı bir zenginliktir. Herhangi bir kimseye, herhangi bir mekana bağlı olmayan, ezelden ebede kadar varlığını sürdüren Rabbin sonsuzluğunu anlatan bir zenginlik. Ama nasıl? Bizim nasibimiz nedir bu zenginlikten? Nasıl tecelli eder Rabbin gani esması?

ihtiyaç duyduklarında onu servetleriyle birilerinden elde edebilirler. Bu da aslında kendilerine yetemediklerini, hizmet aldıklarını gösterir. Yani acziyet en zengin insanda bile geçerlidir. Peki Allah'ın zenginliği nasıldır? Bir kere her şeyden önce Allah'ı mükemmel kılan muhtaçlığının olmamasıdır. Yani bir şeye ihtiyaç duyup o ihtiyaç duyduğu şeyi elde edebilecek zenginliğe sahip olması değildir Rabbin zenginliği. Hiçbir şeye muhtaç olmamasıdır. Bir insanın zenginliği ile Rabbin zenginliği arasındaki en büyük fark budur. Biz insanız. Her türlü muhtacız. Yemeye, içmeye, dinlenmeye, giyinmeye, dostluğa, sevgiye, eğitime. Muhtaçlığımız bitmez ki. Yalnızca zengin olanlarımız bu muhtaçlığı daha kolay ve sorunsuz giderir. Ama onlar da muhtaçtır. Çok zengin olan biri yemeden yaşayabilir mi mesela? Yahut uyumadan, giyinmeden. Daha fazla yiyebilir, giyebilir. Hep fazlasını elde edebilir. Ama hiçbir şeye muhtaç olmayacak hale asla gelemez. Çünkü neticede insandır. Peki Allah'ın varlığı? O hiçbir şarta bağlı değildir. Yemez, içmez, yorulmaz, uyumaz, dinlenmeye ihtiyacı yoktur. Varlığı bir muhtaçlığın tamamlanmasıyla devam etmez. Bu yüzden ganidir. Her türlü muhtaçlıktan beri olarak ama aynı zamanda dileyene dilediğini verecek kadar her şeyi elinde ve mülkünde bulundurarak her muhtaç olan kapısına gitse hepsine yeterek kimseyi geri çevirmeyerek zenginliğini gösterir. Ne kadar muhteşemdir Rabbimiz! Böyle bir Rabbe boyun eğmek insana ağır gelir mi? Rabbimiz bizi kendine muhabbetle boyun eğen kullarından eylesin. Bizim için şu dünyada zenginlik neyledir? Servet sahibi olmakla mı? Evlatlarımızın çokluğuyla mı? Büyük bir aile, geniş imkanlar, herkesi imrendirecek evler, sadık dostlar. Hangisi zenginliktir? Hepsi mi? İnsanın elinden her an gidebilecek şey onu zengin kılar mı? Yokluğu, elden gitmesi mümkün olan şeyler bizi ömür boyu zenginim hissiyle yaşatır mı? Yoksa asıl zenginlik bunların hepsinin ötesinde kalbin, gönlün ihtiyaç duygusundan uzak kalabilmesi midir? Çok klasik bir söz gibi gelebilir kulağa ama insanı kimseye ve hiçbir şeye muhtaç etmeyecek tek şey gönlünün hiçbir şeye muhtaç olmadığına kani olmasıdır. Ama aynı zamanda bir insan için mümkün olmayan şeylerden biri de muhtaçlığının bitmesidir. O halde en büyük duamız Rabbimizin bizi kendisinden başkaya kimseye muhtaç olmayan kullarından eylemesi olsun. Bütün ihtiyaçlarımız için tek el açtığımız ve vermekle hazinesi tükenmeyip hem de bizi küçük düşürmeyen Rabbimizden merhamet dileriz. O halde bize düşen ne bu esmadan? Bu ismin bendeki tecellisi ne olmalı? Benim inandığım, güvendiğim Rabbin hiçbir şeye, hiçbir varlığa ihtiyacı yok. Ve hatta dahası benim kulluğuma, ibadetime ve malımdan verdiğime de ihtiyacı yok. Aslında zaten sahip olduklarımın hepsini bana veren O çünkü. Ben bana verdiğini yeniden Rabbime sunarak kendi kulluğumu ispat etmeye uğraşıyorum. Benim Rabbim şu dünyada tanıdığım, bildiğim bütün zenginliklerden farklı, hepsinin üstünde muhtaçlıktan münezzeh. O halde benim boynumu hiçbir zenginlik bükemez. Kimsenin önünde eğilmem, kimseye minnet etmem. Her zenginden daha zengin olan Rabbime eğmişim ben başımı. Benim muhtaçlığımın kime olduğu belli. Muhtaç olduğumu inkar edemem ama yanlış kapıya gitmekten kendimi alıkoyabilirim. Benim kime minnet ettiğimi bilmem gerek. Kimden ne istediğimi, kimin kapısına gittiğimi bilmeliyim. Ben kimi yücelttim el açarak? Kim bu kadar yüceltilmeye değer? Allah'tan başka hiç kimse değmez. Kimsenin yergisiyle değeri

0: düşmez Rabbin. Kimse zarar veremez. Bana böyle bir eminlik gerek. Benim ruhum ancak bununla tatmin olur. Ben ancak böyle bir kapıya el açarım. Benim Rabbim kime ne verse mülkünden azalmayacak olandır. Bununla birlikte herkese hak gördüğü miktarca verendir. Dilese fazlasını vermez miydi şu anda sahip olduklarımın? Elbette verirdi. Onun için dünya ve içindekilerin bir kıymeti yoktur ki benim gibi. Peki neden vermedi? Rızık korkusundan mı? Mülkünün eksilmesi korkusundan mı? Bütün korkulardan uzak olan Rabbim benim için bu kadarını uygun gördü, bunu verdi. Benim kalbimi buna razı etmem gerek. Elbette kalbim her gördüğü güzele akacak. Dünyaya meylim hiç bitmeyecek ama ben kendimi dizginlemeyi öğreneceğim. Gönlümü razı etmeyi, kendimden ve halimden razı olmayı bileceğim. Daha fazlası için elbette çalışacağım. Ama hayatımın maksadı haline gelmeyecek dünya hiçbir zaman. Sırf fazlasını elde etmek için hak etmeyene boyun eğmeyeceğim. Mümin dünyaya minnetsizdir. Ben Rabbimden başka kimseye minnet etmeyeceğim. Ben niyetimi hayır eylersem bilirim ki Rabbim de akıbetimi hayır eyler. Beni şu rızık korkumdan kurtarır ve ben hakkıyla Rabbini sevenlerden olurum. Her şeyin kendisine muhtaç olduğu, kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmadığı ya Gani. Senden bizi sana yakınlaştıracak salih amellerin peşinde koşarken, dünyanın kalbini yoldan çıkarmadığı salih kullardan olmayı diliyoruz. Sen bizi seni hakkıyla sevenlerden eyle. Hiçbir sevgiyi senin sevgine tercih etmeyecek kadar sana bağlı kalpler sunmaktır niyetimiz. Niyetimizi hayır, akıbetimizi hayır eyle. Amin.
1: Esma-i Hüsna. Yazan Hilal Altındiş. Seslendiren Hakan Bozbey.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayr eyle, dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma, dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz, dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yeter. Amin.

Hak şerleri hayreyler. Zannetme ki gayreyler. Arif Hanım seyreyler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Sen Hakk'a tevekkül kıl. Tevfiz et ve rahat bul. Sabreyle ve razı ol. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Bir işi murad etme. Olduysa inat etme. Haktandır o reddetme. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

bütün olacak işler. Boştur gamı teşmişler. Ol hikmetini işler. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Demen için şol şöyle. Yerindedir ol öyle. Bak sonuna sabreyle. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler.

Hiç kimseye hor bakma. İncitme gönül yıkma. Sen nefsine yan çıkma. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel neyler. Hoş sabrı cemilimdir. Takdiri kefilimdir. Allah ki vekilimdir. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Her dilde onun adı. Her canda onun yadı. Her kuladır imdadı. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Naçar kalacak yerde. Nagah açar ol perde. Derman eder ol derde. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler. Her kuluna her anda. Geh kahru geh ihsanda. Her anda o bir şanda. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel neyler.

Az ye, az uyu, az iç. Ten mezbelesinden geç, dil gülşenine gel göç. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her dem onu zikreyle, zeyrekliği koy şöyle, hayranı hak ol söyle. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her sözde nasihat var, her nesnede zinet var, her işte ganimet var. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Her söyleyeni dinle, ol söyleteni anla, hoş eyle kabul canla. Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Bil elsin ey halkı, aklami hak ey hakkı, öğren edebü hulkı.

Vallahi güzel etmiş. Billahi güzel etmiş. Vallahi güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Allah görelim netmiş. Netmişse güzel etmiş. Güzel etmiş.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Reklam.
3: Hayırlı sabahlar. Az sonra.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: ben değil,
13: biz diyebilenler,
14: herkese merhamet edebilenler,
15: yolu yönü haktan yana olanlar,
16: aralarında selamı yayanlar,
17: doğrudan yana olanlar,
18: mazluma kol kanat olanlar,
19: yol açan,
20: yol olan,
21: yolda olanlara.
22: Efendim yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına toprağına
23: hayırlı sabahlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç, sunan Çağatay Yetik.
24: Efendim hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Sağlıklı, huzurlu, mutlu bir gün diliyoruz. Yüce Mevlamızın rahmeti, mağfireti, esirgemesi, selamı tüm İslam aleminin üzerine olsun. Siz değerli dinleyicilerimizin üzerine olsun. 10 Eylül Perşembe sabahındayız efendim. Güzel, bereketli ve nurlu dakikalarda huzurlarınızda ve kulaklarınızdayız. Her bir dinleyicimize muhabbetlerimizi, selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Efendim sizin de selamlarınızı bekliyoruz sabah yoklamasında. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. İlk defa mesaj yazacak olan dinleyicilerimiz uzunca süre geçmiştir, yazamamıştır, dinliyordur ama bugün Bismillah deyip yazabilecek dinleyicilerimiz, sizin de selamlarınızı bekliyoruz efendim. Reyhan Sevinç yapımcılığında bendeniz Çağatay Yetik sunumuyla hayırlı sabahlar Diyanet Radyomuza başlıyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Gündem. Efendim geçiyoruz gündem bölümüne, hemen haber başlıklarımıza manşete bakacağız. Mansur Yavaş'ı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı külliyede kabul etti. Yavaş kabule ilişkin yaptığı paylaşımda kabulde başta Ankara'mızın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları olmak üzere

devam eden ve planlanan projelerimiz hakkında Sayın Cumhurbaşkanı'na bilgi arz ettik dedi. Öte yandan devlet okulları PISA'da özelleri geride bıraktı. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı 2025 sonuçlarına göre Türkiye'de resmi okullar, özel okulları geride bıraktı. PISA 2025'te fen bilimleri alanında devlet okullarının ortalama puanı 497, özel okulların puanı 475 oldu. Okuma becerilerinde resmi okulların puanı 475, özel okulların puanı ise 449'da kaldı deniliyor. Öte yandan İsrail'in en büyük krizi denilmiş terörist İsrail son dönemlerdeki en büyük diplomatik krizini yaşıyor. İşgal devletinin kuruluşunda önemli rol oynayan İngiltere 11 batılı ülkeyle İsrail'e yaptırım kararı aldıktan sonra tavrını giderek sertleştiriyor. Bir İngiliz yetkilisi İsrail medyasına sabrımız tükendi artık sözden eyleme geçiyoruz dedi. İngiltere Başbakanı Burham Gazze'deki katliamlara karşı durmakta geç kaldıklarını söyledi. Yaptırımı yetersiz buldular deniliyor. Konsolosluğu kapattı, gittikçe yalnızlaşıyor. İngiltere, Fransa, İsveç, Danimarka, İspanya, Finlandiya, İrlanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İzlanda ve Kanada'nın işgal altındaki topraklarda üretilen mallara yasak koyması İsrail'in izolasyonunun özellikle son adımı oldu. Halihazırda başta Türkiye olmak üzere birçok ülkenin ticareti durdurduğu İsrail gittikçe yalnızlaşıyor denilmiş efendim. Bir diğer haber başlığında NATO'dan Ankara Anka 3 mesajı. NATO sosyal medya hesabından TUSAŞ'ın geliştirdiği hayalet insansız hava aracı Anka 3'ü paylaştı. Mesajda ise müttefik savunma sanayi üretimi genişliyor. NATO 3.0'ın özü de budur. Bu her zamankinden daha güçlü bir ittifak anlamına gelir ifadelerini kullandı. Bir diğer haber başlığındaysa efendim sistemi ilk kez İmamoğlu ekibinden duydum diyor. İmamoğlu'nun yargılandığı yolsuzluk davasında savunma yapan reklamcı Eyüp Subaşı, İBB'deki rüşvet ve haraç mekanizması olan sistemle ilgili önemli bir detay verdi denilmiş diğer haber başlıkta. Okulda tosta fiyat ayarı şart. İstanbul'daki okul kantinlerinde uygulanacak yeni fiyat tarifesi belli oldu. Tost 100 lira, ayran 30 lira, simit 30 lira, poğaça 35 lira, tavuk döner 135 lira ve 3 çeşit tabldot yemekse 260 liradan satılacak. Veliler elektrik hariç maliyeti 15-16 lira olan tostun 100 lira olmasından şikayetçi. Birçok kuruma yemek hizmeti veren catering firmalarında da 4 çeşit yemek menüsü ortalama 120 ile 180 lira arasında denilmiş efendim alt haber başlıkta. Bir diğer gazeteye bakacağız efendim. Erdoğan destek verdi, Saraçoğlu büyüyor. Fenerbahçe Kulübü stadın kapasitesinin 64 bin kişiye çıkarılacağını duyurdu. Geçtiğimiz hafta Başkan Erdoğan'la yapılan görüşmede stad projesinin tüm detayları paylaşıldı. Erdoğan'ın da onay verdiği proje dün duyuruldu. 50 milyon euro maliyetle kapasitenin 64 bin kişiye çıkarılacağı söyleyen yönetim kurulu üyesi Özbağ'ı, projemize izin veren Cumhurbaşkanımıza sonsuz teşekkür ediyoruz dedi. NATO'dan gurur paylaşımı, TUSAŞ'ın geliştirdiği insansız savaş uçağı Anka 3'ü paylaşan NATO Türkiye'ye övgü yağdırdı. NATO 3.0'ın tam olarak budur, bu ittifakın her zamankinden daha güçlü olduğu anlamına gelir dedi. 75 günde hafız oldular İlim Yayma Vakfı ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Türkiye'de bir ilke imza attı. 75 günde hafızlık programı ilk mezunlarını verdi. 40 öğrenci hafızlık belgelerini İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmettin Bilal Erdoğan takdim etti deniliyor efendim. Siyonizmin korku duvarı yıkılıyor, katil terörist İsrail'in Gazze'deki işgal ve soykırımı Batı Şeria'ya sıçratması bardağı taşırdı. Siyonizmin destekçisi batılı ülkeler İsrail'e karşı harekete geçti. İngiltere önderliğindeki 11 Avrupa ülkesi İsrail ürünlerine ambargo kararı aldı. İngiltere'den geç kalan itiraf Gazze kasabına artık dur dedi deniliyor. Öte yandan Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama. İngiltere'nin İsrail'e yaptırım kararını memnuniyetle karşılıyoruz dediler. 8 bin Gazze'li protez bekliyor. Alt haber başlıkta bu şekilde verilmiş efendim. Haber detayında birazdan tabii ki diğer haberlerimizle birlikte bu haberimizi sizlerle paylaşacağız. Özetler ve manşet bu şekilde gazetelerin birinci sayfalarında yer alıyor efendim. Birazdan tekrar birlikte olup detaylarına bakacağız ama öncesinde hem güzel bir eserimizi sizlerle paylaşalım hem de mesajlarınızı bekliyoruz. 0533 013 80 90 mesaj numaramız.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Evet efendim, ilk mesajlarımıza bakacağız. Mesajlarınızı bekliyoruz. Bursa Mudanya Dedeköy'den Emin ben. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Sizleri sabah ve akşam severek dinliyoruz. Şu anda İncir Bahçesi'ndeyiz. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Sıradaki eserde tüm radyo çalışanlarına, dinleyenlerinize armağan olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Kayısı Diyarı Malatya'dan bütün Diyanet Radyo dinleyenlerine ve çalışanlarına selam olsun. Ümit ben Malatya'dan. Yapmış olduğunuz bu kaliteli yayınlardan dolayı bütün Diyanet Radyo çalışanlarına teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Daim bizlerle birlikte olduğunuz için selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı sabahlar. Eskişehir'den Gülcan İlhan, evlatlarımızın hidayeti, mutluluğu ve huzuru için Diyanet Radyo dinleyicilerinden dua istiyoruz. Sıradaki ilahimiz de bütün dinleyenlere hediyemiz olsun. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Hayırlı bereketli sabahlar diliyoruz. Allah razı olsun efendim. Şahin Gökçenoğlu Erzurum'dan teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı bereketli sabahlarınız olsun. Erzurum'a da selam olsun. Hemen sıradaki güzel eserimizi buluşturalım sizlerle, ardından haber detaylarımızla ve yine mesajlarınıza tabii ki devam edelim.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Gündem sayfamızdan devam ediyoruz efendim. İzmir için kutlama mesajı, milli mücadelemizin büyük zaferi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Paylaşımında Başkan Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümünü tebrik ediyor. Milli mücadelemizi büyük bir zafere ulaştıran başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum. Tüm İzmirli vatandaşlarımıza selamlarımı iletiyorum dedi. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı kabul etti. Yavaş görüşmede Ankara'nın ulaşım altyapısına önemli katkı sağlayacak metro yatırımları başta olmak üzere devam eden ve planlanan projeler hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi sunduklarını kaydetti. Erdoğan öte yandan Amerika Ankara Büyükelçisi, Suriye ve Irak Özel Temsilcisi Tom Barak'ı, Irak Temsilciler Meclisi Başkanı Halbusi ile ABD Temsilciler Meclisi üyesi İsa'yı ayrı ayrı kabul etti deniliyor. Yasa dışı bahiste 53 ülkeyle ortaklık. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından bağımlılığa dur de yasa dışı bahis ve kumar bağımlılığıyla mücadele paneli düzenledi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz panelde yaptığı konuşmada yasa dışı bahisle mücadeleyi anlattı. Yasa dışı bahis ve kumar ağlarının kayıt dışı finansal yapılar ve organize suç örgütleriyle kesişerek kamu düzenini ve ekonomik güvenliği de tehdit ettiğini anlattı. Yılmaz, karşımızdaki çok boyutlu tehdit, güvenlik, hukuk, finans, sağlık, eğitim, sosyal politika ve iletişim alanlarında koordineli hareket etmeyi gerektiriyor değerlendirmesinde bulundu. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde bağımlılıkla mücadeleyi, insanı koruyan, aileyi güçlendiren ve suç ekonomisinin kaynaklarını kurutan kapsamlı bir anlayışla yürütüyoruz dedi. Yılmaz bu doğrultuda 2025'te yürürlüğe giren sanal ortamda yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla mücadele eylem planının sanal ortamda tespit ve erişim engellemeden finansal tedbirlere, kolluk ve adli kapasitenin güçlendirilmesinden toplumsal farkındalığa ve uluslararası işbirliğine kadar uzanan bütüncül bir mücadelenin zeminini oluşturduğunu söyledi. Siber Güvenlik Başkanlığı'nın çalışmalarıyla kurumlar arası veri paylaşımını güçlendirerek

yapay zeka etkili ve tespit imkanlarını daha etkili kullanmak için çalışmaların başlatıldığını açıkladı. Birkaç kurumumuz tarafından bu çalışmalar yürütülüyordu. Bunları bir havuzda toplayıp bütün kurumların etnik kullanabileceği bir yapay zeka altyapısı da oluşturuyoruz dedi. Bu da mücadelemize katkı ve daha farklı bir etkinlik katacak dedi. Öte yandan yasa dışı bahis ve kumar ağlarının sınır aşan yapısının bu mücadelede uluslararası işbirliğinin de güçlendirilmesi gerektiğini ön plana çıkardığını vurgulayan Yılmaz, teknik altyapısı, ödeme kanalları ve hizmet sağlayıcı farklı ülkelerdeki bu yapılarla mücadele için kaynak ülkeler ve bu şekilde görüşüyor, bilgi paylaşımı ve işbirliği uygulamalarını güçlendirerek ortak mücadele kapasitemizi artırıyoruz. Bu kapsamda yasa dışı yayın yapan 517 internet sitesiyle bunlara oyun ve içerik sağlayan 109 tedarikçi platformun kaynak ülkeleri belirlenerek diplomatik girişimleri yapılanmış ve 53 ülkeden geri dönüş alınmıştır bilgisini paylaştı. Dışişleri Bakanlığı'nın proaktif çalışmaları ve etkili koordinasyonuyla bazı ülkelerde erişim engelleme, kapatma uyarısı ve operatörlere yönelik doğrudan tedbirler uygulanması gibi somut kazanımlar sağlandığını belirtti. Birleşmiş Milletler, Türk Devletleri Teşkilatı ve Avrupa Konseyi Makolin Sözleşmesi kapsamındaki girişimlerimizde bu mücadelenin uluslararası işbirliği ayağında özellikle gündemine taşınmasına Türkiye olarak öncülük ediyoruz dedi. Bundan da gurur duyduğunu aktardı Yılmaz ve gelecek dönemde tüm dünyanın bu mücadelede ortak hareket etmesi, dayanışması için Türkiye'nin öncü bir ülke olarak mücadelesini uluslararası alanda da sürdüreceğini sözlerine ekledi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da panelde yaptığı konuşmada dijital kumar ve sanal bahis en büyük sermayemiz olan, en büyük gücümüz olan gençlerimizi tehdit etmektedir. Devletimiz gençlerimizi bu sanal tacirlerin dünyasında savunmasız bırakmayacak ve bağımlılığa dur diyecektir ifadelerini kullandı denilmiş haberin son cümlesinde. Efendim eser arası vereceğiz, ardından mesajlarınızı, selamlarınızı bekliyoruz tabii ki. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

Efendim aynı sayfa içerisinden haber detayımıza devam edeceğiz. Akabinde mesajlarınızı buluşturacağız sizlerle ama bekliyoruz mesajlarınızı, selamlarınızı tabii ki. 12 ülkenin İsrail'e yaptırım kararına destek, İsrail'in hukuksuzluğu karşılıksız kalmadı diyor haber başlığında. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Birleşik Krallık, Fransa ve Kanada dahil 12 ülkenin işgal altındaki Batı Şeria ile ticareti yasaklama kararı almasına ilişkin açıklama yaptı. 12 ülkenin Batı Şeria'daki yasa dışı İsrail yerleşimleriyle bağlantılı ticari ve ekonomik faaliyetlere karşı aldığı karardan memnuniyet duyduklarını belirten Duran, bu karar işgal altındaki Filistin topraklarında uluslararası hukuku içe sayan uygulamaların karşılıksız kalmadığını göstermesi açısından büyük önem taşımaktadır dedi. Uluslararası toplumun bu yöndeki iradesini güçlendirmesi ve İsrail'in hukuksuz politikalarına karşı somut adımlar attırması gerekmektedir. Gazze'de devam eden yıkım ve insani dram karşısında da aynı kararlılığın gösterilmesi artık ertelenemez bir sorumluluktur. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, Filistin halkının haklı davasını savunmaya, bölgede adalet ve barışın tesisi için gereken her türlü çabayı ortaya koymaya devam edecektir, dedi. Öte yandan NATO'dan Anka 3 paylaşımı, NATO, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından geliştirilen Anka 3 insansız savaş uçağı hakkında paylaşım yaptı. NATO'nun X platformundaki hesabından yapılan paylaşımda, uygulamada NATO 3.0 TUSAŞ tarafından geliştirilen yeni nesil ve hayalet silahlı insansız hava aracı Anka 3 ifadesi kullanıldığı paylaşımda Anka 3'e ait fotoğrafta yer aldı. NATO Ankara zirvesindeki mutabakat doğrultusunda Avrupalı müttefikler ve Kanada'nın yeni yeteneklerle devreye girdiği ve ortak güvenlik konusunda daha büyük sorumluluk üstlendiği belirtilen paylaşımda müttefik savunma sanayi üretimi genişliyor, NATO 3.0'ın özü de budur, bu her zamankinden daha güçlü bir ittifak anlamına gelir denilmiş NATO'nun yaptığı paylaşımda. Eser arası vereceğiz, ardından selamlarınızı bekliyoruz efendim, buyursunlar.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Devam ediyoruz efendim. Hayırlı sabahlar olsun Ankara Eryaman'dan Fatıma, kolay gelsin Çağatay Bey. Teşekkür ediyoruz efendim. Rabbim tüm Müslümanların gönlündeki hayırlı dualarını kabul eylesin. Amin. Teşekkür ediyoruz efendim. Ankara'dan Levent ben. Hayırlı sabahlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Bu güzel günde uyandıran, sizlerle buluşturan Allah'a hamdolsun. Her zamanki gibi işe giderken keyifle sizleri dinliyoruz. Hem dua ediyoruz hem de dua bekliyoruz. Allah razı olsun efendim. Dualarımız sizlerle. Rabbim gönlümüzdeki muradı en güzel şekliyle yaşasın. Yaşamayı nasip etsin. Her birimize yaşatsın inşallah. Amin. Allah'a emanet olunuz. Selamlar. Aleykümselam diyelim. Gaziantep'ten hayırlı sabahlar, selamun aleyküm ve aleyküm selam. Sıradaki eseri de komşu grubu hatunları için istiyorum. 2 haftada bir toplanıp Kur'an-ı Kerim okuyoruz. Maşallah, subhanallah. Dualarınızı bekliyoruz efendim bizler de sizlerden. Gaziantep'e bolca selam olsun. Hayırlı sabahlar diliyoruz efendim. Yüreğinize sağlık. 0533-013-8090 WhatsApp mesaj numaramız. Bizlerle birlikte olan bütün dinleyicilerimiz bekliyoruz efendim selamlarınızı.

0: Hayırlı Sabahlar devam ediyor. Hayırlı Sabahlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Haber detaylarımızla devam ediyoruz efendim. Servis ücretleri belli oldu. Türkiye'de 14 Eylül'de başlayacak yeni eğitim yılında hizmet verecek öğrenci servis ücretlerinde artış oranları belli olurken 3 büyük ilde bu ücretler mesafeye göre 27 bin ila 93 bin lira arasında değişiyor. Ankara, İstanbul ve İzmir'deki zam oranlarının açıklanmasıyla 3 büyük şehirde okul servis ücretleri netleşmiş oldu. Bu kapsamda İstanbul'da okul servis ücreti geçen eğitim öğretim yılına göre %10, başkent Ankara'da %25,49, İzmir'de %35 artış gösterdi. İstanbul'da okul servis ücretleri en düşük mesafede 39 bin lira, en uzun mesafede 93 bin lira olarak belirlendi. Başkent Ankara'da ise 27 bin ila 40 bin lira arasında kaldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde uygulanacak ücret tarifesi en düşük 32 bin lira, en yüksek 83 bin 250 lira oldu denilmiş efendim. Öte yandan hafızlık araştırma uygulama merkezi kurulacak diyor. 40 kız öğrenci 75 günde hafız oldu. İlim Yayma Vakfı ve İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen 75 günde hafızlık programında mezun olan 40 kız öğrenci hafızlık belgelerini aldı. Üniversitenin Halkalı'daki yerleşkesinde gerçekleştirilen belge takdim merasiminde konuşan İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, üniversitede hafızlık araştırma uygulama merkezinin kurulacağını açıkladı. Bilal Erdoğan, İlim Yayma Vakfı olarak Eyüp Sultan'da Kur'an'a hizmette kullanılmak üzere bağışlanmış olan bir yerin merkez binası yapılmasıyla ilgili mütevelli heyetiyle karar aldıkları sözlerini ekledi. Öte yandan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Özkan Göksal ise Türkiye'de son yıllarda hafızlık konusunda ciddi bir teveccühün oluştuğunu, bunun önünün açıldığını ve kıymet verildiğini söyledi. Göksal, üniversite olarak da akademik bir boyut kazandırmak ve kurumsal bir tarzda süreci yönetmek için bir araştırma ve uygulama enstitüsü kurmaya karar verdik. Önümüzdeki günlerde kuruluş süreci tamamlanıp faaliyete başlayacak. İnşallah ümit ediyoruz ki bundan sonra akademik katkılarla çalışma daha uzun soluklu, daha verimli bir halde devam edecek dedi. Program koordinatörü Gülsüm Arslan ise yıllar önce başlayan gayretin bugün bir tecrübeye, tecrübenin de yeni bir nesle dönüşmesine şahitlik ettiklerini vurguladı. Daha sonra hafızlar için taç giyme merasimi de düzenlendi deniliyor efendim. Haberin son cümlesinde hayırlı, bereketli, mübarek olsun diyelim bizler de. Efendim, bir eser arasıyla devam ediyoruz. Ardından tekrar huzurlarınızda olacağız.

0: Hayırlı sabahlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz. Vedamız öncesi hemen tekrar şöyle mesajlarınıza bir göz atacağız. Bakalım nerelerdeyiz ve hangi kıymetli dinleyicilerimiz bizlerle birlikte şu an itibarıyla. Afyonkarahisar'dan Yusuf Asaf Pektaş, hayırlı sabahlar sıradaki eser. Kardeşim, annem, babam ve bütün Müslüman alemine gelsin. Boykota devam. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm. Aleyküm selam efendim, hayırlı sabahlar olsun. Güzel spor kenti Trabzon'dan sevgi ve saygılar sunuyoruz. Ülkemizin birliğini, beraberliğini sağlanmasına emeği geçen herkesten Rabbim ölene ve ölenlerden de rahmet eylesin ve razı olsun. Hayatta kalanlara sağlıklı ömürler diliyoruz. Trabzon'dan Hacer ve Yıldırım Hoca diyor, teşekkür ediyoruz. Dualarımız sizlerle, boykot ihmale gelmez, güzel şehrimiz, şehzadeler diyarı Manisa'mızdan selam olsun. Nihat Eksozcu, teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı sabahlar Van'dan Nur, şu an pikniğe gidiyoruz, yolda giderken sizleri dinliyoruz. Sıradaki eserde kıymetli aileme gelsin, teşekkür ediyoruz efendim, armağanımız olsun tabii ki. Gaziantep'ten Zeki ben, Diyanet Radyomuza dinleyenleri sıradaki eseri armağan ediyoruz. Selamlar ve dualarla, Allah razı olsun efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam İstanbul'dan Abdülhamit Yel, sıradaki eser memleketim, Van'ın Gevaş ilçesindeki bütün akrabalarıma armağan ediyoruz. Selametle kalınız sizler de efendim, teşekkür ediyoruz. Murat Yaylıönü, selamünaleyküm ve aleykümselam, başkent Ankara'dan selamlarını gönderiyor dinleyicimiz, teşekkür ediyoruz. İyi yayınlar diliyoruz, çok teşekkür ediyoruz efendim. Hemen şu eserimizde sizlere armağan edelim, sonrasında müsaadelerinizi isteyeceğiz.

Efendim geldik bizlere ayrılan sürenin sonuna. Akşam saat 18'de Hayırlı Akşamlar programımızda tekrar birlikte olmak, kavuşmak duasıyla huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Yüce Rabbimize emanet olunuz. Sağlıklı, bereketli, hayırlı bir gün diliyoruz efendim. Hoşçakalınız.

0: Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam.
2: Selamun aleyküm.
3: Aleyküm selam.
4: Selamun aleyküm.
5: Aleyküm selam.
6: Gördüğüne selam verenler, selamı gönülden alabilenler,
7: hayırlı günler diyenler,
8: karşılıksız sevenler,
9: kadir kıymet bilenler,
10: üzerine güneş değmeyenler,
11: hesap etmeden verebilenler,
12: sen değil biz diyebilenler,
13: herkese merhamet edebilenler,
14: yolu yönü haktan yana olanlar,
15: aralarında selamı yayanlar,
16: doğrudan yana olanlar,
17: mazluma kol kanat olanlar,
18: yol açan,
19: yol olan,
20: yolda olanlara.
21: Efendim, yeni bir güne uyandırana bin bir şükürle, Çanakkale'den Iğdır'a, Sinop'tan Hatay'a, nefes alıp verdiğimiz güzel vatanımızın her bir taşına, toprağına.
22: Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Sabahlar, hafta içi her gün saat 7.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta, memnuniyetin sigortası.
0: Reklam.

0: kamu spotu.
1: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
0: Kamu spotu.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki girişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

hoş geldin. Dertlerimizin dermanı, bütün yaratılmışlara rahmet ve bereket olan yüce peygamber. Hoş geldin ey alemlerin efendisi. Hoş geldin. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Hoş geldin canların canı. Hoş geldin başların tacı. Güneş oldun ufkumuza, nurlar saçtın ruhumuza. Ya Resulallah, ya Habiballah, hoş geldin. Saf.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bugün iki haftayı doldurduk. Medine'ye ne zaman döneceğiz acaba?
2: Ben de merak ediyorum. Peygamberimiz bizimle geri dönmeyecek mi diye endişeleniyorum.
3: Peygamberimiz şöyle devam etti. Ey Ensar! Öyle bir şey yapmaktan Allah'a sığınırım. Ben sizin memleketinize hicret ettim. Hayatım da sizinle, ölümüm de sizinledir. Ensar'ın yüreğine su serpilmişti. Demek ki Allah'ın Resulü kendilerini terk etmeyecekti. Tam vadi ortasına geldiklerinde Halid bin Velid komutasındaki öncü kuvvet ani bir baskına uğradı. Müslümanlar neye uğradıklarını şaşırdılar. Evazin tarafından yağmur gibi ok yağıyordu.
4: Dikkat edin! Siper olun!
5: Neden çil yavrusu gibi dağıldılar?
6: Bu Allah'ın işi. Bugün biz sayımızın azlığı sebebiyle yenik düşmeyeceğiz. Allah'ın bize öğretmek istediği bir şey var.
5: Haklısın. Sayımızın çok oluşu bizi gaflete düşürdü. Gücün silahtan ve sayıdan ibaret olmadığını gösteriyor Allah bize.
7: Bu tarafa gelin. Ey muhacirler, buraya. Ey Ensar, buraya. Ey Kureyş, buraya. Peygamberimizin yanına gelin.
3: Peygamberimizin cesareti müminleri harekete geçirdi. Azimle ve dualarla düşmanlarına saldırdılar. Bu durumdan memnun kalan Peygamber Efendimiz, işte bu savaşın şiddetlendiği andır diyerek yerden bir avuç toprak aldı ve Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki hezimete uğradılar deyip düşmanın üzerine saçtı. Artık Hevazin ordusu kaçıyor, Müslümanlar onları kovalıyor.
0: 144. Bölüm.
3: Müslümanlar sayıca çokluğun sabır ve sebat olmadan bir anlam ifade etmediğini anlamıştı. İlk defa bu kadar kalabalıktılar. İlk defa ordu bu kadar donanımlıydı ama savaşın başında neredeyse hezimete dönüşecek bir sarsıntı yaşamışlardı. İnen ayeti kerime de şöyle diyordu. Andolsun ki Allah birçok yerde ve Huneyn gününde size yardım etmişti. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş fakat sizi hezimete uğramaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonunda bozularak gerisin geri dönmüştünüz. Müslümanların cesaretlenmesi ve peygamberimizin etrafında toplanması sayesinde düşmana karşı taarruza geçilmişti. Savaş o kadar çetindi ki hanımlar bile savaşmak durumunda kalmıştı. Bunlardan biri Hazreti Enes bin Malik'in annesi Ümmü Süleym, diğeri de Uhud'da kahramanca çarpışan Ümmü Ümare Nesibe Hatun.
8: Ya Allah! Ey Müslümanlar! Kaçmak size yaraşmaz! Toparlanın! Resulullah'ı korumazsanız bunun hesabını veremezsiniz.
9: Nesibe, arkana dikkat et. Geldim. Al bakalım Allah'ın düşmanı.
8: Sağ ol Nesibe. Ama dikkatli ol, gebesin sen.
9: Canımızı düşünecek zaman mı Nesibe? Baksana ne kadar az adam kaldı peygamberimizin civarında. Bu kafirlere izin mi vereceğiz?
8: Haklısın.

0: tekrar karşılaşan peygamberimiz onun bu kahraman halini beğenmiş ve gülümseyerek, "Ey Ümmü Süleym, şüphesiz Allah kâfi geldi ve en iyisini yaptı," dedi. Savaş bütün şiddetiyle devam ederken Allah Resulü yerde yatan bir kadın gördü. Etrafındakilere "Bu kim?" diye sordu.
1: "Halid bin Velid'in öldürdüğü kadın ey Allah'ın Resulü."
0: Bunun üzerine peygamberimiz şöyle dedi: "Halid'i bul ve ona de ki, Resulullah sana kadın, çocuk ve köleleri öldürmeyi kesinlikle yasakladı."
1: "Ey Allah'ın Resulü, onlar müşriklerin çocukları değil midir?"
0: Efendimiz onun bu sorusuna, "Her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Ana babası onu ya Hristiyanlaştırır ya da Yahudileştirir," diye cevap verdi. Savaş kısa sürede seyir değiştirdi. İslam ordusunun önünde duramayan Hevazin kabilesinin çoğunluğu bütün varlıklarını, kadın ve çocuklarını bırakarak Taif'e sığındılar ve surlara çekilip savunmaya geçtiler. Bir kısım Hevazinli de İslam ordusuyla yeniden savaşmak üzere Evtas mevkiinde toplandı. Bu savaşta 6000 esirin yanı sıra 24 bin deve, 40 binden fazla koyun ve bol miktarda gümüş Müslümanların eline ganimet olarak geçti. Resulullah bütün bu ganimetlerin Mekke'nin kuzeydoğusunda bulunan Cirane mevkiinde toplanmasını emretti. Esirler arasında peygamberimizin süt kardeşi Şeyma da bulunuyordu.
1: "Ya Resulallah, esirler arasında bir kadın var. Sizin süt kardeşiniz olduğunu iddia ediyor."
0: Peygamberimizin isteği üzerine kadın içeri alındı.
2: "Ya Muhammed, ben senin süt kardeşinim."
0: Aradan 56 yıl geçmiş ama hiç görüşmemişlerdi. Şeyma Hatun geçmişteki hatıralarından bahsedip gerçekten süt kardeşi olduklarını kanıtlayınca Allah Resulü onu hatırladı ve hırkasını yere sererek Şeyma'yı üzerine oturttu. Sonra isterse yanında kalabileceğini veya kabilesine dönebileceğini ona bildirdi. Şeyma kabilesine dönmeyi tercih edince peygamberimiz ona pek çok hediye vererek onu kabilesine gönderdi. Peygamberimiz Hevazin kabilesinden kalan kimselerin yeni bir ordu kurduğunu duyunca Ebu Amir el-Eş'ari komutasında bir Müslüman birliğini Evtas'a gönderdi. Bu birlik Evtas'a giderek Hevazin ordusunu bozguna uğrattı. Ama Ebu Amir şehit oldu. Ölmeden önce kuzeni Ebu Musa el-Eş'ari'ye şöyle dedi:
3: "Ey kardeşimin oğlu, peygamberimize benden selam söyle. Benim için Allah'tan bağışlanma dilesin."
0: Savaş bittikten sonra Ebu Musa Resulullah'a geldi. Ebu Amir'in son sözlerini ve şehit oluşunu ona aktardı. Efendimiz de bir kap istedi, abdest aldı ve ellerini kaldırarak şöyle dua etti: "Ya Rabbi, Ebu Amir'e mağfiret et. Onu bağışla. Ya Rabbi, onu cennette ümmetimin en üstünlerinden eyle." Evtas gazvesi denilen bu savaşta Huneyn savaşına oranla daha fazla esir alınmış, burada elde edilen bütün ganimetlerde ganimetlerin toplanma merkezi olan Cirane'ye gönderilmişti. Şimdi sıra Taif'e sığınan Hevazinlilere ve onlarla ittifak kuran Sakiflilere gelmişti. Akşama doğru peygamberimizin komutasındaki İslam ordusu Taif surlarına dayandı. Resulullah yıllar önce kendisine inanmaları ümidiyle Taif'e gitmiş, Sakiflilerle görüşmüş ve oradan ağır hakaretlerle taşlanarak kovulmuştu. O zaman yanında sadece sevgili evlatlığı Zeyd vardı. Mu'te Harbi'nde şehitlik makamına eren Zeyd.
4: "Bu adam Tanrı ile konuştuğunu iddia ediyor. Lat ve Uzza ile değil ha. En yüce Tanrı ile. Buna olsa olsa şeytanlar musallat olmuş."
5: "Kimmiş o? Göster de içindeki şeytanı çıkaralım."
6: "Kendi kavminin sahiplenmediği, öldürmek istediği bir adamdan ne hayır gelir?"

0: İşe yarar bir şey deseydi kavmi arkasında dururdu.
1: Zeyd korkuyla etrafında toplanan insanlara bakıyordu. Gelenlerin çoğunluğu çocuklar ve meczuplardı. O zamanın adetine göre biri cezalandırılmak istendiğinde halkın ayak takımı görevlendirilir, onlar da cezalandırılacak kişiyi taşlarlardı. Şimdi etraflarında bir insan koridoru oluşuyordu. Resulullah'ı nasıl koruyabilirdi? Bu beladan nasıl kurtulacaklardı? Zeyd hayatının en zor gününü yaşıyordu. Ya Allah Resulüne bir şey olursa?
2: Taşlayın şu günahkarı.
3: Taşlayın ki bir daha dinimizi diline dolamasın.
2: Vurun hadi. Durmayın.
4: Yapmayın.
2: Vurun. Açın.
4: O Allah'ın peygamberidir. Yapmayın. Allah'ın gazabını hak edeceksiniz. Yapmayın. Ya Resulallah. Arkama geçin. Oradan da atıyorlar. Bu tarafa geçin. Yapmayın. Ya Resulallah. Başınız... Başınız kanıyor. Elleriniz kırılsın. Bırakın onu. Bırakın dedim. Çek ellerini onun üstünden. Böyle gelin ya Resulallah. Koluma girin. Ayaklarınız parçalanmış. Benden destek alın. Sarılın bana. Allah'ım diyelim. Belki peşimizi bırakırlar. Dayanın ya Resulallah. Az kaldı.
1: Şimdi Resulullah 12 bin kişilik ordusuyla Taif'i fethetmeye gelmişti. Bu kuşatma asla intikam değildi. İntikam istese Taif'te taşlanmasının hemen ardından kendisine gelen dağlar meleğinin teklifini kabul ederdi. Melek ona isterse Taif halkını helak edeceğini söylemişti. O ise şöyle cevap vermişti. Hayır, ben böyle bir şey istemem. İstediğim tek şey Hak Teala'nın bu müşriklerin neslinden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet edecek bir nesil ortaya çıkarmasıdır. Şimdi Taif için peygamber duasının makbul olduğunu görme vaktiydi. Hevazinlilerin buraya kaçması savaşı bu noktaya getirmişti. Taif kalesi en muhkem kaleydi ve buranın fethedilmesi hiç de kolay değildi. Kuşatma başlayalı 20 gün olmuştu. Ashab-ı kiram aralarında durumu müzakere ediyordu.
5: Hayber'de düşman savunmasından çok zarar gördük. Surları sağlam. Burada daha temkinli hareket etmeliyiz.
6: Taif surlarında gedik açmak için mancınıklar kullanacağız.
7: Evet, mancınıklarla surlarda gedik açabilirsek işimiz kolaylaşır.
5: Var güçleriyle kaleyi savunmaya devam edeceklerdir. Sur işlerinden gelen oklar ve kızgın çiviler zayiata sebep oluyor. Başka yöntemler de geliştirmeliyiz.
6: Haklısın. Bazı askerler, ey Allah'ın Resulü, Sakif'in okları bizi yaktı. Onlar için beddua et demeye başladılar.
5: Beddua etti mi? Ettiyse işleri biter.
6: Etmedi tabii ki. Allah'ım, Sakif kabilesine hidayet et diyerek onlara dua et.
5: Allah yardımcımız olsun ona.
7: Allah Resulü geri çekilmemizi emrediyor.
5: Neden?
6: Hayır olsun, ne oldu acaba? Gelin Resulullah'ın yanına gidelim.

din görevlisiyle 365 gün az sonra. Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 10 Eylül 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 28 Rebiul Evvel 1448. Rumi takvime göre 28 Ağustos 1442. Tarihte bugün Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicreti başladı. 622. Arka sayfa. Günün konusu. Medeniyet şehri Medine. Medine, Peygamber Efendimizin mescidinin ve kabrinin bulunduğu Mekke ile birlikte iki haremden, yani haremeyinden biri olan mübarek bir şehirdir. Hicret yurdu olan bu şehir, halkının herhangi bir zorlama olmaksızın İslamiyet'i benimsemesinden dolayı Kur'an'la fethedilmiş kabul edilir. Hicretten önce farklı dini grupların yaşadığı bu şehirde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farklı dini ve etnik kökenden insanları bir araya getirmeyi başarmış ve burayı medeniyete merkez olmuş bir beldeye dönüştürmüştür. Medine, Mescid-i Nebevi'nin etrafında kurulmuş, şehir planlaması mescit merkeze alınarak yapılmıştır. Zaman içinde teşekkül eden İslam şehirleri de Medine örnek alınarak inşa edilmiştir. Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicretiyle başlattığı medeniyet yolculuğuna Müslümanlar ulaştıkları şehirleri, beldeleri camilerle, eğitim merkezleriyle, ticarethanelerle, kervansaraylarla donatarak devam etmişler. Böylece İslam medeniyetinin şehir anlayışını cihanın dört bir yanına ulaştırmışlardır. Bir ayet. İslam'ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensarlarla, iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Tevbe Suresi 100. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

92. gün. Sahabe arası iletişim. Ayet-i Kerime Meali. İman edip de Allah yolunda hicret ve cihad edenler, muhacirleri barındıran ve onlara yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için mağfiret ve bol rızık vardır. Hadis-i Şerif. Ebu Derda anlatıyor. Bir gün Hazreti Ebu Bekir'le Hazreti Ömer arasında bir münakaşa olmuş, Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer'i öfkelendirmişti. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir'in yanından ayrılmış, Hazreti Ebu Bekir de ondan af istemek için ardından gitmişti. Fakat Hazreti Ömer onun özrünü kabul etmeyip kapısını yüzüne kapayıverdi. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir, Resulullah'ın yanına geldi ve durumu anlattı. Hazreti Ebu Bekir'in bu tutumu Resulullah'ın hoşuna gitmiş olacak ki, Hazreti Ömer'in bağışlamadığı Hazreti Ebu Bekir'e 3 kez "Allah seni bağışlasın ey Ebu Bekir" diyerek dua etti. Bu arada Hazreti Ömer de kardeşinin yaptığı bu yanlış hareketten pişman olup önce onun evine gitmiş, orada olmadığını öğrenince de Resulullah'a gelmişti. İçeri girip selam verdi. Peygamberin yanına oturdu ve ona kendisiyle Ebu Bekir arasında geçen şeyleri anlattı. Allah Resulü'nün öfkelendiğini fark eden Hazreti Ebu Bekir, bu sefer arkadaşı için Resulullah'a yalvarmaya başladı. "Vallahi ya Resulallah, bu işte ben Ömer'den daha çok ileriye gittim" diyerek kardeşinin bu hareketini unutturup kendi hatasını ön plana çıkarmaya başladı. Bunun üzerine Resulullah orada bulunanların tümüne hitap ederek "Şimdi benim dostumu bana bırakır mısınız? Ben, ey insanlar, şüphesiz ben size, hepinize Allah'ın elçisiyim dedim de sizler yalan söylüyorsunuz" dediniz. Ebu Bekir ise "Doğru söylüyorsun" dedi, buyurdu. Fetva. Saç ektirmek ve peruk kullanmak caiz midir? Hazreti Peygamber'in saç eklemeyi ve ekletmeyi yasakladığı yönündeki rivayetler sahih kaynaklarımızda yer almaktadır. Konuyla ilgili hadisleri değerlendiren İslam alimleri, bir kimsenin saçına başkasının saçını eklemesini veya başkasının saçından imal edilen peruğu takmasını caiz görmemişlerdir. Çünkü bu gibi işlemlerde saygın olan insanın bir parçası kullanılmaktadır ki bu zorunlu haller dışında caiz değildir. Ancak insan saçı dışında ipek, iplik, yün ve benzeri maddelerden yapılmış peruğun takılmasını fakihlerin çoğunluğu caiz görmektedir. Günümüzde cerrahi bir operasyon olarak yapılan saç ekimi uygulaması ise kişinin kendi saçının alınıp saç kaybına uğrayan bölgeye nakledilmesi şeklinde olduğundan söz konusu yasak kapsamında değildir. Hikmetli söz. Dil, akıl ve bilginin tercümanıdır. Kişiyi aydınlatan, temiz ve akıcı dil çok değerlidir. Kişi diliyle değer kazanır ve mutluluğa ulaşır. Yine kişi diliyle değerini kaybeder, yerine göre canından bile olabilir. Yusuf Has Hacip.

Sesli Kitap. Din Görevlisiyle 365 Gün. Eser Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.

Hüsnü Hal. Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse, değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.

0: kamu spotu.
1: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
1: Reklam.
0: Kökler ve sözler az sonra.

Kökler ve Sözler. Yazan Kudret Ayşe Yılmaz. Seslendiren İbrahim Bildir.

Ey yedi dağın çiçeği, gönlümün sevinci torun. Arıdan, söğütten, sevmekten yola çıkmışsın, düşünmüş, durulmuş, sormuşsun. Öğüt nedir, akıl nerededir? Hadi közde köpürtür kahvelerimizi, sohbet demlensin. Anlatayım da dinle hele. İnsan çoğunlukla tercihlerini yaşar. Kendi dengesini ve mantığını bu sürecin içinde tanıma gayretindedir. Amacına hizmet edip işine yarayan unsurların peşinde şekillenir. Bu doğal bir döngüdür. Bil ki herkes aradığını bulur. Kanatlarını açıp ağaçlarda öz arayan bal arısını düşün. Onu faydanın çekim gücü harekete geçirir. Ham maddeyi aramak sanatını icra etmesi için gereklidir. Akıllı insan da beyhude iş peşinde koşmayan arı gibidir. Tecrübenin ve bilginin en büyük sermaye olduğunu muhakkak keşfetmiştir. Akıl danıştığı bilge kişilerin öğütlerini dinleyerek hem hüsrana uğramaktan uzak durur, hem de zamanını bereketle akan bir nehre döndürür. İnsanı besleyen değerler vardır. Annesinden, babasından, ailenin diğer saygın büyüklerinden işittiği doğrular uygulanırsa ruhuna aydınlık katar. Hayatı anlamlı kılmak, neyi benimseyip neyi sevdiğiyle doğrudan ilgilidir. Arı nasıl ki yaşamı boyunca çiçeğe ihtiyaç duyuyorsa, beşer de doğru bilgiye ve erdeme her daim muhtaçtır. Akılla yürütülen bütün işlerin ulaştığı zirve, hayallerden bile güzel nimetlerle donatılmıştır. Öğüt dinlemeyi vakit kaybı gibi görürsen, başarıya ulaşan yolda tek başına ilerlemen gerekebilir. Harekete geçmeden önce özünün ihtiyacını bilmeli, yürüyeceğin yolda haber verenleri seçmeli, sorgulamalı, dinlemelisin. Karanlık bir odada kalana ışığı yak diyen, karanlığı da ışığı da çok önceden öğrenendir. Elbette her öğüt faydalı olmayabilir ama unutma ki bunu anlamak için dahi faydayı, faydalıyı, iyiyi ve iyiliği keşfetmek gerekir. Gelişim karanlıkta bekleyerek değil, ışığı yak diyen kişiye hak vermekle ölçülür. Akıllı öğüdü dinler, öze erişir, gerçeğin perdelerini bir bir aralar. Hayatı gitgide kolaylaşır, doğrunun kestirme yolu ayaklarının altına serilir. İşte tercih dediğim mesele tam olarak bununla ilgilidir. Akıl rehberliğini yitirmeden akıllılarla yürümek yolu kolaylaştırırken yolcunun sağlıklı kalmasını ve huzurunu esirgemesini sağlar. Sahi atasözlerini de sakın yabana atma. Kanatların seni daha yükseğe ancak böyle çıkarır. İşte böyle iki gözüm torun, yaz bir kenara. Arı söğüdü, akıllı öğüdü sever.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

Hüsnü Hal. Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.

0: Tamam ey Allah'ın Resulü, buraya kazıyorum mezarı.
1: Peygamber Efendimiz sessiz ve üzgündü. Daha 18 ay önce doğumuna çok sevindiği oğlu İbrahim vefat etmişti. Şimdi gözleri dalmış, İbrahim'in mezarının kazılmasını izliyordu. Sonra birden konuştuğu işitildi. Mezarı hazırlayana seslendi.
0: Buyurun ey Allah'ın elçisi. Anlayamadım, bana mı seslendiniz?
1: Allah'ın Resulü mezarda bir yeri gösterdi ve oranın düzeltilmesini istedi.
0: Buradaki açıklıktan mı bahsediyorsunuz ya Resulallah?
1: Kutlu Nebi onayladı ve bahsettiği yerin düzeltilmesini istedi.
0: Hemen düzeltiyorum ey Allah'ın Resulü.
1: Mezar Hazreti Peygamber'in dediği şekilde düzeltildi ve Resulullah ashabına, bu ölüye ne fayda ne de zarar verir. Ancak hayattakilerin gözüne hoş görünür. Biriniz bir iş yaptığında onu en güzel şekilde yapsın. Zira Allah kişinin işini sağlam yapmasından hoşlanır dedi. İbrahim kazılan mezara defnedildi. Allah'ın elçisinin gözleri yaşarmış ve kalbi hüzünlenmişti. Oğlunun mezarına su serpti ve başına bir taş dikti. İbrahim artık alemlerin yüce yaratıcısına emanetti.

Efendime söyleyeyim. Hak yarattı alemi, aşkına Muhammed'in. Ayı günü yarattı, şevkine Muhammed'in. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-ü kalem. Okundu hatmi kelam, şanına Muhammed'in. Hep erenler geldiler, dergaha yüz sürdüler. Zikri tevhid ettiler, nuruna Muhammed'in. Feriştehler geldiler, saf saf olup durdular. Beş vakit namaz kıldılar, aşkına Muhammed'in. Havada uçan kuşlar, yeşerip dağı taşlar, yemiş verir ağaçlar, aşkına Muhammed'in. Yunus kim edemethi över Kur'an ayeti, an vergil salavatı, aşkına Muhammed'in. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

On binlerce yıldır dünyadayız. Yorulduk, yorulduk. İnsanın kadim yolculuğu güzel olduğu kadar yorucuydu da. Biraz durmalı, biraz durmalı. Dinlenmeliyiz, dinlenmeliyiz. Dinlemeliyiz.

Yolumuz Kabe'ye düştü. Kudüs'ten geçti. Yürümenin yürekten geldiğini öğrendik. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız oldu. Malazgirt'te terledik. Yunus Emre ile serinledik. Mimar Sinan'ı tanıdık. Süleymaniye ve Selimiye'yi gördük. Büyük kubbelerin altında namazlar kıldık. Evliya Çelebi ile gezdik. Itırı ile gönlümüzü yıkadık. Suyun sesini dinledik. Çınarların altında sohbet ettik. Selvilerin gölgesinde dinlendik. Anladık ve gördük ki ölür ise ten ölür. Canlar ölesi değil. İnsan taştan pek, gülden naziktir. Bu topraklarda taşa ruh verildi. Gül en müstesna yere konuldu. Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. Hak ve hakkaniyeti gözettik. Merhametli ve adil olduk. Vefalıydık. Sadece birbirimize değil, bütün canlılara hürmet ettik. İnandık ve söyledik. Garip kuşun yuvasını Allah yapar. İşte buradayız. Yolculuğumuz boyunca çok şey gördük ve yaşadık. Yorulduk. Dikkatimiz dağıldı. Artık gördüklerimizi, yaşadıklarımızı anlatmak istiyoruz. Bizi dinleyecek birilerine ihtiyacımız var. Yahya Kemal, gördüm ve anladım yaşamak macerasını demişti. Bizi dinleyecek olanlara şunu söylemek istiyoruz. Biz de yaşadık. Siz bizi dinlerken

0: İste dinle, az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Adana'nın Kozan, İmamoğlu, Kara İsa'lı ve Aladağ ilçelerindeki yangınların söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Hürmüz Boğazı eksenli karşılıklı saldırılar yeni bir boyuta taşındı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a ait 5 ham petrol tankerinin imha edildiğini duyurdu. İran devrim muhafızları ise misilleme olarak ABD'nin 2 savaş gemisini balistik füzelerle vurdu. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ürdün'deki üssünü de hedef aldı. İsrail güçleri Gazze'de acımasız saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze şeridinde bir evi bombalaması sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Gazze'de eğitim öğretim dönemi ise soykırım şebekesinin saldırıları nedeniyle yine buruk başladı. Gazze'de soykırım yapan Siyonist İsrail yönetimine Batı Şeria'daki işgalinden ötürü Avrupa ülkelerinden yaptırım geldi. İngiltere ve Fransa'nın da aralarında olduğu 12 ülke Yahudi işgalindeki Batı Şeria'da üretilen ürünlere ticaret yasağı getirdi. Boykot kararı Tel Aviv yönetimini şoke etti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Doğu Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunun kapatılacağını açıkladı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümünü aydınlatmak için başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kozinoğlu'na cezaevinde farklı bir ilaç verilip verilmediğini tespit etmek için fethi kabir yapılıp doku analizi yapılacak.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İzmir 31, İstanbul 28, Antalya ve Eskişehir 32, Trabzon 24, Erzurum 25, Gaziantep 34 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs 31, Girne 29, Lefkoşa ve Gümülcine 30, Saraybosna 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.

Selamun aleyküm. Ben Mersin Tarsus'tan Arife Türkmen. Peygamberin ilahisini istiyorum. Eşime, çocuklarıma ve yeğenlerime istiyorum ve peygamber sevdalarına armağan ediyorum.

Selamünaleyküm. Ben Konya'dan Kübra Nur. İbrahim Melekli oğlumdan. Derdim bendim ya Resulallah, ilahisini istiyorum. Derdim.

Ben yek tane Rukiye Kaytaran, oğlum Yunus Kaytaran için ben annemin rüyasıyım. İlahisini istiyorum, teşekkür ediyorum.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Karaman'dan Hatice, Nevşehir'den Ayşe anneme can feda ilahisini armağan ediyorum. Kendisine ve ailesine gel.

0: yerde zikrederler Allah Allah.
1: İste dinle devam ediyor. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
2: Selamünaleyküm, hayırlı sabahlar. Kudüs eserini oğlum Müstecer Talham ve kızım Asel Nurum için ve bütün İmam Hatip Lisesi öğrencileri için istiyorum. Allah'a emanet.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.
1: Reklam. Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
2: Reklam.
0: Hadislerle İslam az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
3: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Antalya'nın Aksu ve Kepez'i ilçelerinde ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Adana'nın Kozan, İmamoğlu, Kara İsa'lı ve Aladağ ilçelerindeki yangınların söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Hürmüz Boğazı eksenli karşılıklı saldırılar yeni bir boyuta taşındı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a ait 5 ham petrol tankerinin imha edildiğini duyurdu. İran devrim muhafızları ise misilleme olarak ABD'nin 2 savaş gemisini balistik füzelerle vurdu. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ürdün'deki üssünü de hedef aldı. İsrail güçleri Gazze'de acımasız saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze şeridinde bir evi bombalaması sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Gazze'de eğitim öğretim dönemi ise soykırım şebekesinin saldırıları nedeniyle yine buruk başladı. Gazze'de soykırım yapan Siyonist İsrail yönetimine Batı Şeria'daki işgalinden ötürü Avrupa ülkelerinden yaptırım geldi. İngiltere ve Fransa'nın da aralarında olduğu 12 ülke Yahudi işgalindeki Batı Şeria'da üretilen ürünlere ticaret yasağı getirdi. Boykot kararı Tel Aviv yönetimini şoke etti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Doğu Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunun kapatılacağını açıkladı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümünü aydınlatmak için başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kozinoğlu'na cezaevinde farklı bir ilaç verilip verilmediğini tespit etmek için fethi kabir yapılıp doku analizi yapılacak.
4: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İzmir 31, İstanbul 28, Antalya ve Eskişehir 32, Trabzon 24, Erzurum 25, Gaziantep 34 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs 31, Girne 29, Lefkoşa ve Gümülcine 30, Saraybosna 27 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Hazreti Peygamber, Bilgi ve Tecrübe İnsanı. 1. Bölüm. Hira Dağı'nda inzivaya çekildiği günlerden biriydi. Muhammedül Emin, hayatında ilk defa böyle bir tecrübe yaşıyordu. Ansızın karşısına çıkan o varlığı hiç tanımıyordu. İşittiği o sözlerin kaynağını da bilmiyordu. Korku ve heyecan içerisinde titreyerek evine döndü. Nihayet biraz dinlenip korkusu geçtikten sonra, "Kendimden endişe ettim," dedi ve başından geçenleri tek tek anlattı hanımına. "Hayır, Allah'a yemin ederim ki Allah hiçbir vakit seni utandırmaz. Çünkü sen akrabanla ilgilenirsin, işini görmekten aciz olanların yükünü yüklenirsin. Yoksula kazanç kapısı sağlarsın, misafiri ağırlarsın, başa gelen her türlü musibette yardım edersin," dedi vefakar Hatice. Sonra da peygamberi yanına alıp Varaka bin Nevfel'e götürdü. Hayli kocamış ve gözleri de görmeyen bu kişi, cahiliye zamanında Hristiyanlığı seçmiş biriydi. İbranice okuyup yazmayı bilir ve imkan nispetinde İncil'den İbranice ayetler yazardı. Hatice Varaka'ya, "Amcamın oğlu, kardeşinin oğlunun söylediklerini dinle," dedi. Varaka, "Kardeşimin oğlu, ne gördün?" diye sorunca, Resulullah gördüğü şeyleri kendisine anlattı. Bunun üzerine Varaka şöyle dedi: "Bu gördüğün Allah'ın Musa'ya gönderdiği namus Cebrail olmalıdır. Ah, keşke genç olsaydım. Kavmin seni bu şehirden çıkaracağı zaman keşke hayatta olsam." Bunun üzerine Efendimiz, "Onlar çıkaracaklar mı beni?" diye sordu. O da, "Evet, senin getirdiğin gibi bir şeyi getirmiş olan herkes bu düşmanlığa uğramıştır. Eğer senin davet günlerine yetişirsem sana elimden gelen yardımı yaparım," dedi. Çok geçmeden Varaka vefat etti. Varaka ilk vahiy karşısında heyecanlanan son elçinin o gün için eşiyle birlikte kendisine danıştıkları bir bilge idi. Ancak bazı batılıların iddia ettiği gibi o Hazreti Peygamber'in bir bilgi kaynağı değildi. Muvahhid bir Hristiyandı ve Hazreti Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem son peygamber olarak gönderildiğini ikrar etmişti. Bu gelenin melek söylediklerinin de vahiy olduğunu Varaka'dan duymak Efendimiz'i rahatlatmıştı. Mekke'de doğup büyüyen, ticari seyahatlerde bulunan her Mekkeli gibi elbette Resul-i Ekrem'in de belli bir tecrübesi, fetanet sahibi biri olarak da ciddi bir birikim.

ve peygamberi olmayan, okuma yazmada bilmeyen, kısacası ümmi olan bu peygamberin en büyük bilgi kaynağı Rabbinden kendisine indirilen vahiylerdi ve onlara ilk önce kendisi iman etti. İman ve esaslarını, ibadetin çeşitlerini ve rükünlerini, ahlaki erdemleri ve ahkamın özünü kendisine gönderilen ilahi vahiy sayesinde öğrendi. Resulullah'ın davranışları sorulduğunda onun ahlakı Kur'an idi derken Hazreti Ayşe bunu anlatmak istemişti. Kur'an vahyi 40 yaşına kadar Hicaz adetleriyle yetişen ama her türlü kötülükten sakınan Muhammedül Emin'i ayet ayet, sure sure adeta yeniden inşa etti. Hem ona öğretti hem de toplumu eğitti. Mekke'de olsun, Medine'de olsun onu hep vahiy yönlendirdi. Mekke'de bunca baskı karşısında sabretmesini emreden de, Medine'de müşriklere karşı savaşmasına izin veren de yine Kur'an idi. Neticede o, yaşayan bir Kur'an haline geldi. Ümmetine de Kur'an'a sarılmayı emretti. Size öyle bir şey bıraktım ki, ona sıkı sarılırsanız sapıtmazsınız. Allah'ın kitabı. Hazreti Peygamber'in sadece ahlakını değil, onun sünnetini ve siretini önemli ölçüde Kur'an belirliyordu. Onun birçok tasarrufunun temelinde Kur'an vardı. Bu bazen doğrudan ve açık bir şekilde herhangi bir ayetten anladığı veya ondan çıkardığı bir hüküm olabileceği gibi, bazen Kur'an'ın bütününden hareketle varmış olduğu bir sonuç da olabiliyordu.

bazen Kur'an'ın bütününden hareketle varmış olduğu bir sonuç da olabiliyordu. Allah Resulü, Rabbinden kendisine vahyolunanlara uymakla, insanlar arasında Allah'ın indirdiği bu emirler gereği Hazreti Peygamber, ayetler inmişse bu ayetleri tebliğ ediyor, daha önce inmiş olan ayetlere dayanarak karar verebiliyordu. Bazen ortaya çıkan bir mesele hakkında mevcut uygulamalara göre hüküm verdikten sonra o hususlarda inen yeni ayetlerle amel ediyordu. Bazen de Kur'an'ın yalnızca belli bir ayetine değil de birçok ayetine bütüncül yaklaşmak suretiyle külli kaideler koyuyor, o doğrultuda hükümler veriyordu. Örneğin Allah'ın her şeye iyi davranmayı farz kıldığını, bu nedenle öldürmenin kaçınılmaz olduğu savaş ve kısas gibi durumlarda bile öldürmeyi ve hatta hayvan kesimini güzelce yapmayı emreden hadisinde de durum böyleydi. Kutlu elçi, Yüce Allah'ın bu tavrını Kur'an'daki iyilik, güzellik veya kısaca insan hakkında zikredilen çok sayıdaki ayetlerden çıkarmış, Kur'an'daki ihsan düsturundan hareketle bu sünnetleri ortaya koymuş olmalıydı. Allah'la Resulü arasında Kur'an dışında da farklı iletişim şekilleri vardı. Bu iletişim bazen Hazreti Peygamber'e Cebrail'in gelmesi ve bir takım bilgiler vermesi şeklindeydi. Allah'la elçiler arasında iletişim sağlamakla görevli olan Cibril, değişik vesilelerle kutlu elçiye bilgiler getirmekteydi. Bir defasında Cebrail aleyhisselam, kimsenin tanımadığı bir insan kılığında gelmiş, ashabın huzurunda iman, İslam ve ihsanın ne anlama geldiğini Hazreti Peygamber'e sormuş ve ondan gayet veciz cevaplar almıştı. Aldığı cevapları tasdik edip giden bu zatın ardından Hazreti Peygamber, "Bu gelen Cibril'dir. İnsanlara dinlerini öğretmek için geldi." buyurmuştu. İlk vahiyler geldiğinde Cibril'in gelip Hazreti Peygamber'e abdest ve namazı öğretmesi, Kabe'de 2 gün 5 vakit namazda ona imamlık yapması, namazların ilk ve son vakitlerini uygulamalı olarak göstermesi, neredeyse onu varis kılacak zannettim dedirtecek kadar komşuya iyi davranmayı tavsiye etmesi bunun örneklerini oluşturur. Söz konusu iletişimler bazen de ilham veya Hazreti Peygamber'in kalbine ilka, düşürme şeklinde cereyan etmekteydi ve kutsi hadislerin önemli bir kısmı bu tür iletişimin farklı tezahürleriydi. Gerek Hazreti Ayşe'nin ifadesiyle sabahın aydınlığı gibi gerçekleşen salih rüyaları, gerekse uyanıkken kendisine arz edilen bazı manzaralarda söz konusu iletişimlerden addedilebilir. Örneğin bir gün Yahudi bilginlerinden birisinin sorduğu sorulara cevap verdikten sonra Hazreti Peygamber'in, "Bu adam bana sorduğunu sorana kadar bunlar hakkında hiçbir bilgim yoktu. Ama Allah onları bana bildirdi." buyurması böyledir. Yine Hazreti Peygamber'in kendisine ümmetinin güzel ve kötü amellerinin arz edildiğini, güzel ameller arasında yoldaki rahatsız edici şeylerin atılmasını da gördüğünü haber vermesi bu duruma örnektir. Hazreti Peygamber gördüğü sadık rüyalardan da yararlanmaktaydı. O bu rüyaları yorumlamakta ve o doğrultuda hareket etmekteydi. Gördüğü bazı rüyalarını Yüce Allah er veya geç mutlaka doğru çıkarmaktaydı. Nitekim bir rüyasında Mekke'den hurmalıklı bir yere hicret edeceğini görmüş, önce oranın Yemame ve Hecer olabileceğini düşünmüştü. Sonra oranın Yesrib yani Medine olduğu anlaşılmıştı. Hazreti Peygamber Kur'an'da açık bir hüküm bulamadığı konularda kendi görüşüyle hareket eder ve "Muhakkak ki ben hakkında bana vahiy inmemiş olan hususlarda şahsi görüşümle aranızda hüküm veririm" derdi. Allah Resulü kişisel görüşüyle hüküm verirken kendisinin bir beşer olduğunu ve zahire göre hüküm verdiğini şöylece dile getiriyordu. "Ben ancak bir insanım. Siz bana bazı davalarla geliyorsunuz. Belki biriniz delilini diğerinden daha güzel ifade eder ve ben de ondan duyduğuma göre onun lehine hüküm vermiş olabilirim. Bu şekilde kime yanlışlıkla kardeşinin hakkından bir şey vermişsem asla onu almasın. Zira bu takdirde ona ancak bir ateş parçası vermişimdir. Bu nedenledir ki onun aldığı kararların vahye mi dayandığı yok.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 10 Eylül 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 28 Rebiul Evvel 1448. Rumi takvime göre 28 Ağustos 1442. Tarihte bugün Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicreti başladı. 622. Arka sayfa. Günün konusu. Medeniyet şehri Medine. Medine, Peygamber Efendimizin mescidinin ve kabrinin bulunduğu Mekke ile birlikte iki haremden, yani haremeyinden biri olan mübarek bir şehirdir. Hicret yurdu olan bu şehir, halkının herhangi bir zorlama olmaksızın İslamiyet'i benimsemesinden dolayı Kur'an'la fethedilmiş kabul edilir. Hicretten önce farklı dini grupların yaşadığı bu şehirde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farklı dini ve etnik kökenden insanları bir araya getirmeyi başarmış ve burayı medeniyete merkez olmuş bir beldeye dönüştürmüştür. Medine, Mescid-i Nebevi'nin etrafında kurulmuş, şehir planlaması mescit merkeze alınarak yapılmıştır. Zaman içinde teşekkül eden İslam şehirleri de Medine örnek alınarak inşa edilmiştir. Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicretiyle başlattığı medeniyet yolculuğuna Müslümanlar ulaştıkları şehirleri, beldeleri camilerle, eğitim merkezleriyle, ticarethanelerle, kervansaraylarla donatarak devam etmişler. Böylece İslam medeniyetinin şehir anlayışını cihanın dört bir yanına ulaştırmışlardır. Bir ayet. İslam'ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensarlarla, iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Tevbe Suresi 100. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

0: Bizim Aile Radyo Tiyatrosu az sonra.
1: Efendime söyleyeyim.
2: Ey cihan mahbubu şahı serveri Şems-ü Duha, vey gönül matlubu mahu enveri Bedrü Deca, Seyyidül Kevneynü Hatmül Mürselinsin ey Habib, Zat-ı Pakin Masarı, Zat-ı Cenab-ı Kibriya, o yedi muciz nüması, desti kudret olduğu, mâ rameyte iz rameyte nası kılmıştır imba. Cismi pakiyle makamı kudse vasıl olduğu, nutku sübhanellezî esra, yeter şahit ana. 18 bin aleme şahu şefi kıldı seni, onun için rahmeten lil alemin dedi sana. İnsü cinni hem melaik hizmetin eyler talep, hassaten Cibril-i Emin hadimindir ey şeha. Sırrı vahdet mahremisin ravzasının hem gülü, lime Allah bülbülüsün ey Resul-i Müçteba. Enbiya ve evliyalar cümle muhtacın durur, ey şefaat menbaı hem mahzen-i kân-ı seha. Haşrolanda cümle ecsat şöyle hayran olalar, sen şefaat edersin onlara yevmül ceza. Çün senin meddahın olmuşken Cenab-ı Zülcelal, bizcileyin acizin vasfı hata ya Murteza. Suzi miskinin kusurun af kıl ey Zülkerem, ol Habibin Mustafa hürmeti için ya Rabbena. Ahmet Suzi.

0: arkası yarın.
1: Bizim Aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.
2: 100. Bölüm İrfan Sohbetleri.
3: Şuna da bakın hele. Nasıl da kurulmuş koltuğa.
4: Bak bak bak. İyice de havalara girmiş bu ayol.
5: Kitapları da güzelce sıralamış önüne.
6: Belli ki anlatacağı konuya iyice çalışmış.
3: Mutlu'da bir kıpırdanma var. Ay, galiba konuşmaya başlayacak.
7: Sevgili ailem, kıymetli büyüklerim. Bu ayki irfan sohbetimizin konusu Piri Reis. Piri Reis ile ilgili bir araştırma yaptım ve okuduğu eserlerden kısaca bir özet çıkardım. Hazırsanız anlatmaya başlayabilirim.
6: Oo, ben dünden hazırım.
5: Peki bilmediğimiz veya merak ettiğimiz bir şey olursa soru sorma hakkımız var mı?
7: Olmaz olur mu hiç? Velev ki sorunuzu bilemezsek bir bilene sorup size cevap veririz.
4: Şunun havasına da bakın hele.
7: Efendim anne, bir şey mi dedin?
4: Ya yok, ablana diyorum. Selma, sohbetten önce bir çay servisine başlasak mı kızım?
8: Hemen çayları dağıtmaya başlıyorum.
3: Yavrum, anlaşılan Piri Reis hakkında epeyce bir malumat toplamışsın.
7: Birkaç haftadır bu sohbete hazırlanıyorum babaanne.
6: O halde çocuğu daha fazla bekletmeyelim.
8: Ama ondan önce şu çay servisini tamamlayalım, değil mi dedeciğim?
6: Sen de doğru söylersin be kızım. Çaysız sohbet yalan olur.
8: Babaanneciğim, bu senin.
3: Ellerine sağlık yavrum.
8: Afiyet olsun tatlış babaannem. Anne ve babamın da çaylarını verdiğime göre buyurun. Bu da sizin sayın konuşmacımız.
7: Teşekkürler abla. Piri Reis 1465'lerin 1470'i gördüğü yıllarda Gelibolu'da doğdu. Asıl ismi Muhiddin Piri'dir. Amcası Kemal Reis'in gemici olması onun için iyi bir fırsattı.
4: Peki o bu fırsatı değerlendirmek için ne yaptı?
7: 11 yaşından 21 yaşına kadar amcasının yanından ayrılmadı anne. Yani onunla birlikte denizlere açıldı ve bütün seferlere iştirak etti. İspanya'daki Müslümanların Granada'dan alınıp Kuzey Afrika'ya taşınmasına yardım edenlerden biri de oydu.
5: Piri Reis'in ismini ilk defa coğrafya dersinde duymuştum. O zamanlar Mutlu'nun yaşında ya vardım ya da yoktum. Açıkça söylemek gerekirse onun hakkında dünya haritasını çizdiğinden başka bir şey de kalmadı aklımda.
7: Doğru hatırlıyorsun baba. 1513 yılında bugünküne çok yakın dünya haritasını çizen büyük bir coğrafyacıdır Piri Reis. Ayrıca yeni dünya hakkında bilgi veren ilk Osmanlı denizcisidir. Mesela Amerika kıtasının varlığını Kristof Kolomb'dan önce bilen ünlü bir denizcidir.
6: Kolomb gibi batılı denizciler coğrafi keşifler adı altında keşfettikleri ülkelerin her şeylerini sömürdü. Bakın her şeylerini diyorum.
8: Şimdi de aynı şeyi size demokrasi getireceğiz diye yapmıyorlar mı?
6: Yapmaz olurlar mı hiç? O yüzden vatanımıza sahip çıkalım. Kimsenin kışkırtmasına kanmayalım. Böylelikle kardeşliğimiz zedelenmesin, gücümüz de zayıflamasın. Neyse, Mutlu evladım sen kaldığın yerden devam et.
7: Piri Reis, Akdeniz'in limanları, akıntıları ve başka olaylar hakkında bilgi veren, Osmanlı denizcilerinin geleneklerini ve kendi bilgilerini katarak 1521'de Kitab-ı Bahriye adlı özgün bir eser meydana getirmiştir. Piri Reis'in çizmiş olduğu, bugün bile ilim adamlarını hayrete düşüren haritası Amerika kıtasını doğruya yakın bir çizimle gösterir.
4: Dün radyoda Mısır Seferi ile ilgili bir program vardı.
8: Anne çay?
4: Sonra kızım, önce şu aklımdakini söyleyeyim de. Anne, seninle birlikte dinlediğimiz programdan bahsediyorum.
3: İyi de bunun konumuzla ne alakası var?
4: İşte o programın devamında Piri

0: Reis'ten de bahsedilmişti. Sen uyuyakaldığın için gerisini hatırlamıyorsun sanırım.
1: Evet, biraz içim geçmişti.
0: Hani asıl demem o ki, ocaktaki yemeği kontrol etmek için mutfağa gitmiştim. Oturma odasına geri döndüğümde ise program bitmişti. O yüzden Piri Reis'in Mısır'a niçin gittiğini öğrenemedim ben.
2: Öyleyse seni daha fazla merakta bırakmadan söyleyeyim anne. 1517 senesinde Yavuz Sultan Selim'in Mısır seferinde Piri Reis de donanmada filo komutanı olarak görev yaptı ve Nil Nehri yoluyla Kahire şehrine vardı. Bu esnada Nil Nehri'nin haritasını da çıkarmıştı. Ayrıca Mısır fethedildikten sonra da Yavuz Sultan Selim'le yüz yüze tanışma fırsatı buldu.
3: Aa, önüne çıkan fırsatları çok iyi değerlendirmiş demek ki.
4: Hazır padişahla tanışma fırsatı bulmuşken ona çalışmalarından da bahsetmiş mi?
2: Bahsetmiş dede. Hatta hazırlamış olduğu dünya haritasını Yavuz Sultan Selim'e de sunar ve onun beğenisini kazanır. Mısır'ın fethinden sonra da çeşitli görev ve fetihlerde bulunan Piri Reis yaklaşık 80 yaşında olmasına rağmen bir kenara çekilmemiştir.
4: Yine de zamanında kıymeti pek bilinmeyen değerlerimizden biridir.
2: Dede, anlaşılan sen de bu konu hakkında yeterince araştırma yapmışsın.
4: Tevekkeli dememişler. Tarih bilenin aklı çoğalır diye.
3: Ben şeyi anlamadım.
2: Neyi anlamadın abla?
3: Hani dedem az önce yine de zamanında kıymeti pek bilinmeyen değerlerimizden biridir dedi ya.
2: Yoksa sen Piri Reis'in sonunu mu merak ediyorsun?
3: Merak etmez olur muyum hiç?
1: Ay, şimdi ben de merak ettim.
2: Ne yazık ki Piri Reis'in bir kale yetkilisiyle yaşadığı anlaşmazlıktan dolayı bazı sebepler öne sürülerek idamı istenmiştir.
3: Ay.
2: Takvimler yazık. 1554 yılını gösterdiğinde ise payitahta varmadan kalemi kırılmıştır.
0: Ay, ben çok kötü oldum.
5: Vallahi benim de içim burkuldu.
1: Sen bir şey söylemeyecek misin Mahir?
4: Uzun emellere salan, ansızın canını alan, her zaman boşalıp dolan, yalan dünya değil misin? Daha ne diyeyim hanım?
1: Sözün özünü söyledin vallahi.
2: Sohbeti bu şekilde bitirmek istemezdim ama.
5: Ağzına sağlık oğlum. Önümüzdeki ay İrfan sohbetini kim yapacak?
3: Ben yaparım baba.
1: Peki bize ne anlatacaksın yavrum?
3: Mehmet Akif Ersoy'u anlatacağım babaanne.
4: Önümüzdeki ayın konuğunu bulduğumuza ve konusunu da seçtiğimize göre ben yavaş yavaş uyumaya gideyim.
1: Benim de uykum geldi. Herkese hayırlı geceler.
0: Mutlu, sen kitapları aldığın yere koy.
2: Tamam anne.
0: Selma, sen de
3: bana boş bardakları tepsiye yerleştir diyecektin herhalde.
0: Ben de öyle diyecektim.
5: Şunları
0: maşallah alayım. Baban o işi hallediyor. Kızım bardağı, sen de o zaman bardakları makineye yerleştiriver.
5: Tamam, o iş bende hallederim.
0: Biz de o zaman ne yapalım?
3: Anne kız sohbet edelim.
6: Bizim aile. Yazan Yaşar Koca. Yöneten Nisan Kumru.

0: kamu spotu.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: kamu spotu.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

kuyunun çıkrığının dönüşü ipin sarılıp çözülmesine sebeptir. Ama asıl çıkrığı döndüreni görmemek iyi değildir. Dünyadaki şu sebep iplerini sakın ha sakın şu başı dönmüş felekten bilme. Bilme de felek gibi eli boş, başı dönmüş bir halde kalma. Özsüzlükten çıra gibi yanma. Gerekirse hakkın emriyle rüzgar ateş olur. Baş gözüyle değil de gönül gözüyle bakacak olursan, su gibi latif olan hilmin ve ateş gibi yakıcı olan hiddetin de haktan olduğunu görürsün. Eğer rüzgarın canı hakkı bilmeseydi, tanımasaydı, Ad kavmini Allah'a inananlardan ayırt edebilir miydi?

Hazreti Peygamber, içlerinde Abdullah bin Ömer'in de bulunduğu küçük bir askeri birliği Necd tarafına göndermişti. Bu birlik çok miktarda ganimet elde edip kısa sürede döndüler. Onlara kişi başına 12 deve düşmüş. Hatta müfrezede olmayan bir kimse hayretle, bu müfrezeden daha çabuk ve daha çok ganimetle gelen başka bir müfreze görmedik demişti. Bu söz üzerine Efendimiz, bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eden topluluğu size bildireyim mi diye sordu ve ardından da onlara, sabah namazını kılıp güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikreden bir topluluk bu müfrezeden daha hızlı ve daha çok ganimet elde eder buyurdu.

0: Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım,
1: Muhammed Aleyhisselam'a
0: sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit öğle namazı vaktidir.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

diye anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Reklam. Kur'an'da dua az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler. Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Adana'nın Kozan, İmamoğlu, Kara İsa'lı ve Aladağ ilçelerindeki yangınların söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Hürmüz Boğazı eksenli karşılıklı saldırılar yeni bir boyuta taşındı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a ait 5 ham petrol tankerinin imha edildiğini duyurdu. İran devrim muhafızları ise misilleme olarak ABD'nin 2 savaş gemisini balistik füzelerle vurdu. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ürdün'deki üssünü de hedef aldı. İsrail güçleri Gazze'de acımasız saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze şeridinde bir evi bombalaması sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Gazze'de eğitim öğretim dönemi ise soykırım şebekesinin saldırıları nedeniyle yine buruk başladı. Gazze'de soykırım yapan Siyonist İsrail yönetimine Batı Şeria'daki işgalinden ötürü Avrupa ülkelerinden yaptırım geldi. İngiltere ve Fransa'nın da aralarında olduğu 12 ülke Yahudi işgalindeki Batı Şeria'da üretilen ürünlere ticaret yasağı getirdi. Boykot kararı Tel Aviv yönetimini şoke etti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Doğu Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunun kapatılacağını açıkladı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümünü aydınlatmak için başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kozinoğlu'na cezaevinde farklı bir ilaç verilip verilmediğini tespit etmek için fethi kabir yapılıp doku analizi yapılacak.
3: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İzmir 31, İstanbul 28, Antalya ve Eskişehir 32, Trabzon 24, Erzurum 25, Gaziantep 34 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs 31, Girne 29, Lefkoşa ve Gümülcine 30, Saraybosna 27 derece.
3: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Yüce kitabımızda kendisinden bahsedilen peygamberlerden biri de Hazreti Eyyub'dur. Hazreti Eyyub aleyhisselamın Cenab-ı Allah tarafından kendisine bolca nimet ve ikramda bulunulduğu, mal, mülk, servet ve evlat verildiği ve bir imtihan gereği olarak da tüm bu nimetlerin kendisinden alındığı ve farklı hastalıklarla sınandığı bizlere bildirilip rivayet olunur. İşte bu büyük sınav esnasında sabır gösterip mükafata erişen Hazreti Eyyub'un hayatı müminler için, bizler için gerçekten örnek oluşturabilecek bir mahiyettedir. Her türlü sıkıntıyla, varlık ve yoklukla imtihan olmak üzere dünyada bulunduğumuzu da hiçbir zaman unutmamalıyız. Zira Cenab-ı Allah bize dünyada farklı şeylerle sınanacağımızı, imtihan olunacağımızı bildiriyor. Bakara suresinde Rabbimiz bizim korkuyla, açlıkla, nimetlerin elimizden alınmasıyla, malımızın azaltılmasıyla, dünyada ulaşmış olduğumuz farklı nimetlerin, unsurların elimizden çıkması, canların çıkmasıyla imtihan olunabileceğimizi ve bu imtihanlardan muvaffak olarak ayrılmanın yolunun da sabır olduğunu bize bildirdiğini bu vesileyle ifade edip hatırlamış olalım. Hazreti Eyyub aleyhisselam bütün bu sıkıntılarla karşılaştığında ortaya koyduğu tavır bir kul tavrıydı. Ve Yüce Kitabımızda Cenab-ı Allah kul vasfına da değiniyor Hazreti Eyyub aleyhisselamın. Ve onun Enbiya suresinde yer alan duasını Cenab-ı Allah bize bildiriyor. Şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah: وَاَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ اَنِّي مَسَّنِيَ الظُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِم۪ينَ Eyyub'u da an, hani Rabbine başıma bu dert geldi ama sen merhametlerin en üstünüsün diye niyaz etmişti. اَنِّي مَسَّنِيَ الظُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِم۪ينَ Kıymetli kardeşlerim, başımıza gelen sıkıntılardan bizi arındıracak olan, bizi kurtaracak olan kuşkusuz Cenab-ı Allah'tır. İşte Hazreti Eyyub aleyhisselamın bu duası, bu yalvarış ve yakarışı üzerine bir sonraki ayeti kerimede de buyuruyor ki Rabbimiz bunun üzerine, yani onun o duası, yalvarış ve yakarışı üzerine biz tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için

Mutluluk da bizim için, hüzün de bizim için, gözyaşı da bizim için, tebessüm de bizim için, varlık da yokluk da hepsi bizim için. Sahip olduğumuz her şeyi bir anda kaybedebileceğimiz hakikatini hiçbir zaman zihnimizden çıkartmamalıyız. Ama bununla birlikte düştüğümüz yerden kalkabileceğimizi, bizi kaldıracak bir Rabbimiz olduğu hakikatini de zihnimizden çıkartmamalı, ümitsizliğe düşmemeliyiz. Mümin ümitvar olan insandır. Cenab-ı Allah rahmetiyle, merhametiyle kullarını kuşatmıştır, kuşatacaktır. Hazreti Eyyub'u farklı sıkıntılarından kurtarıp arındıran Rabbimiz, biz de kulluğumuzu sürdürür. Ona teslim olursak, karşılaşacağımız her türlü zorluktan, her türlü sıkıntıdan, her türlü hastalıktan Cenab-ı Allah'ın rahmet ve mağfireti vesilesiyle arınıp kurtulabiliriz elbette. Bazen karşılaşmış olduğumuz sıkıntıların, ummadığımız anda başımıza gelen hadiselerin acaba günahlar, hatalar sebebiyle olduğunu da düşünebiliyoruz. Evet, varsa günahlarımız, onları terk etmeli, uzaklaşmalı, tevbe istiğfar etmeli, günahlarımızdan arınmayı arzu etmeliyiz ama şunu da zihnimizden çıkartmayalım. Hazreti Eyyub örneğinde de olduğu üzere peygamberler de sınanmıştır. Sınanmamız, zorlukla imtihan olunmamız, başımıza bir sıkıntının gelmesi veya çevremizde birinin başına bir sıkıntının gelmesi, onun veya bizim kötü insan olduğumuz zannına bizi düşürmemeli. Bazen bu gaflete düşebiliyoruz. Bir ağır sınavla karşılaşan insanı gördüğümüzde acaba ne etti ki buldu zannıyla hareket edebiliyoruz ki bu imani bir tavır, imani bir yaklaşım tarzı asla değildir. Zira Peygamber Efendimiz'e arkadaşlarından biri soruyor bir gün, diyor ki ya Resulallah, insanlar içinde belaya, sıkıntıya en fazla maruz kalanlar kimlerdir? Peygamber Efendimiz'in cevabı peygamberlerdir oluyor. Peygamberler tarihine baktığımız zaman gerçekten bütün peygamberlerin, bütün nebilerin hayatlarında farklı farklı sıkıntıların olduğunu, farklı imtihanlardan, sınavlardan geçirildiklerini görüyoruz, maddi manevi. Hazreti Eyyub örneğinde hastalıklarla sınandıklarını görüyoruz. Bütün bunlar bize dünya sınavlarının bir hakikat ve gerçek olduğunu hatırlatmalı, onlara sabırla karşılık vermemiz gerektiğini öğretmeli ve o farklı zorluklarla sınandığımızda da Rabbimize dualarımızla yönelip onun merhametine sığınmamız gerektiğini, bizi o sıkıntılardan arındıracak olanın Rabbimizin merhameti olduğunu da zihnimizden çıkartmamalıyız. Rabbim bizleri altında kalacağımız yüklerle imtihan eylemesin ve başımıza gelen sıkıntıları merhametiyle def eylesin inşallah.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla.

zamane TV. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor. Gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

Selamünaleyküm, hayırlı yayınlar. Ben Karaman'dan Hatice, Nevşehir'den Ayşe anneme can feda ilahisini armağan ediyorum. Kendisine ve ailesine gel.

Biz de sizi dinliyoruz. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberimizin ihsan ahlakı ve görünürlük çağında muhsin insan modeli. Doçent Doktor Sema Yılmaz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. İnsanın kemal ufku olarak ihsan. İhsan kavramı sözlükte güzel olmak, iyilik etmek ve yaptığı işi en güzel şekilde yapmak anlamlarına gelmektedir. Aynı kökten türeyen muhsin ise ihsan sahibi kişi demektir. Buna göre ihsan yalnızca iyi bir davranışta bulunmayı değil, yapılan işi bilgi, bilinç ve özenle en güzel biçimde gerçekleştirmeyi ifade eder. Bu yönüyle ihsan, davranışın niceliğinden çok niteliğine işaret eden bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim'de ihsan kavramı Allah'a nispet edildiğinde, onun yaratmasındaki mükemmelliği, lütfunu ve cömertliğini ifade ederken, insana nispet edildiğinde, iyilik yapmak, güzel davranmak ve kulluğu en güzel şekilde yerine getirmek anlamlarında kullanılmaktadır. Bu nedenle ihsan, hem ilahi fiillerin hem de insan davranışlarının ortak estetik ve ahlaki boyutunu yansıtan temel kavramlardan biridir. Nitekim Kur'an'da Allah'ın "O yarattığı her şeyi en güzel yapmıştır ve O sizi şekillendirdi ve şeklinizi güzel yaptı" buyurması, O'nun yaratmasındaki kusursuzluğu ve güzelliği ifade ederken, "Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun" ve "Allah ona rızık ihsan etti" ayetleriyle ihsanın ilahi lütufla insanın ahlaki sorumluluğu arasındaki ilişkisine işaret etmektedir. Böylece ihsan, ilahi lütuf ve güzelliğin insan davranışlarında ahlaki bir karşılık bulmasını ifade eden temel bir ilke haline gelmektedir. Ancak ihsan kavramına asıl derinliğini kazandıran Hazreti Peygamber'in Cibril hadisinde yaptığı tanımdır. Buna göre ihsan, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmendir. Çünkü sen onu görmesen de o seni görmektedir. Bu tanım ihsanı yalnızca bir davranış biçimi olmaktan çıkarıp bütün hayatı kuşatan bir bilinç düzeyine taşımaktadır. İhsan kulun her an ilahi nazar altında bulunduğunun farkında olması ve davranışlarını bu farkındalıkla düzenlemesidir. Bu nedenle murakabe, muhasebe ve ihlas, ihsan bilincinin temel unsurları olarak kabul edilmiştir. İhsan, dış denetimin değil, iç farkındalığın, ahlaki duyarlılığın ve ilahi huzurun bilincidir. İhsanı bir tutum olarak da ele alacak olursak, bir insanın olayları değerlendirme biçimini, düşüncelerini ve eylemlerini yönlendiren, sonradan kazanılmış bir yapı olarak düşünebiliriz. Yani bir olaya ya da nesneye karşı duyguların, düşünce ve davranışların bir tutarlılık içerisinde güzellikle gösterilmesi, hissedilmesi ve ortaya konması şeklinde tanımlayabiliriz. İhsanın bilişsel boyutu, ihsan bilinci, insanın kendisini, Allah'ı ve dünyayı algılama biçimiyle ilgilidir. Tevhid bilinci, hikmet perspektifi ve kendilik farkındalığı bu boyutun temel unsurlarını oluşturur. Kur'an'da Allah'ın "Nerede olursanız olun, O sizinle beraberdir" buyurması, "Biz O'na şah damarından daha yakınız" şeklindeki ifadesi ve "Şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözetleyicidir" buyruğu, müminin kendisini ilahi huzur, yakınlık ve murakabe içerisinde algılamasına işaret etmektedir. Nitekim Allah'ın Er-Rakib ismi, O'nun kullarını her an gözettiğini, bildiğini ve koruduğunu ifade etmektedir. Hazreti Peygamber'in Cibril hadisinde ihsan

imanı Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmek şeklinde tanımlaması da bu bilincin düzeyini açıklamaktadır. İhsan bilincine sahip insanın temel sorusu, ben kimim ve kimin huzurundayım sorusudur. Bu soru insanın kendisini yalnızca toplumsal roller ve beklentiler üzerinden değil, Allah'la ilişkisi bağlamında değerlendirmesine imkan verir. İhsanın duygusal boyutu, ihsan hali ise çoğu zaman ihmal edilir. Ancak duygu, insanı insan yapan ve tekamülünde rol oynayan en güçlü unsurlardan biridir. İnsanın hissedebildiği yüzlerce duygu arasında muhabbet, şükür, haya, ümit, güven, sekinet gibi duyguları ihsanın duygusal tezahürleri olarak değerlendirmek mümkündür. Bu düzeyde ihsan yalnızca doğruyu bilmek değil, ona karşı kalpte bir sevgi ve muhabbet geliştirebilmektir. İhsanın Allah'a dönük boyutunun Kur'an'da Allah ihsan edenleri sever buyurarak ifade edilmesi, ihsanın sevgi temelli bir ilişki biçimi olduğuna işaret etmektedir. Nitekim Kur'an'da Allah'ın imanı insanlara sevdirdiği ve onu kalplerinde güzelleştirdiği belirtilmektedir. İnsana dönük boyutundaysa ihsan, merhamet, şefkat, affedicilik ve cömertlik gibi duygularla beslenen bir ilişki biçimi olarak ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle ihsan yalnızca doğru davranışlarda bulunmak değil, aynı zamanda insanlara karşı güzel duygular besleyebilmek ve bu duyguları davranışlara yansıtabilmektir. Hazreti Peygamber'in "Allah güzeldir, güzeli sever" hadisi de ihsanın ahlaki olduğu kadar estetik ve duygusal bir yönelim olduğunu göstermektedir. Bu düzeydeki insanın kendisine sürekli şu soruyu yöneltmesi beklenir. Kalbim neyi seviyor ve neye yöneliyor? İhsanın davranışsal boyutu, ihsan eylemi, bilinç ve duygu düzeyinde şekillenen güzelliğin davranışlara yansımasıdır. Merhamet, cömertlik, affedicilik, adalet, nezaket ve sorumluluk gibi erdemler, ihsanın görünür hale geldiği davranışsal örneklerdir. Bu yönüyle ihsan, yalnızca doğru olanı yapmak değil, doğru olanı en güzel şekilde yapma çabasıdır. Nitekim Kur'an'da Allah'ın adaleti ve ihsanı emrettiği belirtilmekte, Hazreti Peygamber ise Allah her işte ihsanı emretmiştir buyurarak ihsanın hayatın bütün alanlarını kuşatan bir davranış ilkesi olduğunu vurgulamaktadır. Bu düzeyde ihsan, kişinin yalnızca ne yaptığıyla değil, onu nasıl yaptığıyla da ilgilidir. Çünkü ihsan, davranışın doğruluğunu güzellikle, görevi samimiyetle ve sorumluluğu zarafetle buluşturma çabasıdır. Bu nedenle ihsan eyleminin merkezindeki soru şudur. Yaptığımı ne kadar güzel yapabiliyorum? Özetle tutumlar bilişsel, duygusal ve davranışsal bileşenlerden oluşur. Bu çerçevede ihsan da insanın düşünce, duygu ve davranışlarında güzelliği merkeze alan bir yönelim olarak değerlendirilebilir. 3. Muhsin İnsan Modeli. İhsan yalnızca belirli zamanlarda gerçekleştirilen güzel davranışlardan ibaret değildir. Süreklilik kazandığında insanın düşünme biçimini, duygusal yönelimlerini ve davranışlarını şekillendiren bir karakter özelliğine dönüşür. Bu noktada karşımıza Muhsin İnsan Modeli çıkmaktadır. Muhsin insan, iyiliği karakterinin bir parçası haline getiren kişidir. Onun için ihsan bir davranıştan çok bir varoluş biçimidir. Düşüncelerinde hikmeti, duygularında merhameti ve davranışlarında güzelliği gerçekleştirmeye çalışır. Bu nedenle muhsin insanın hayatında bilinç, duygu ve davranış birbirinden kopuk değil, birbirini besleyen bir bütünlük içerisinde var olur. Muhsin insan yalnızca doğru davranan kişi değil, doğruyu samimiyetle yapan, iyiliği gösteriş için değil, anlamı için seçen ve güzelliği hayatının her alanına taşımaya çalışan kişidir. Onun davranışlarını yönlendiren temel motivasyon dışarıdan gelecek takdir veya onay değil, Allah'ın kendisini her daim gördüğü ve gözettiği bilinciyle onun rızasına uygun yaşama arzusudur. Bu yönüyle muhsin insan, varoluşçu psikolojide tanımlanan otantik kişiliğe de yaklaşmaktadır. Otantik birey nasıl içsel değerleriyle uyumlu bir yaşam sürmeye çalışıyorsa, muhsin insan da niyetleri, değerleri ve davranışları arasında bütünlük kurmaya gayret eder. Ancak muhsin kişilik farklı olarak yalnızca kendisiyle uyumlu olmayı değil,
Allah'la kurduğu ilişkiyi de bu bütünlüğün merkezine yerleştirir. Ancak bu bilinç düzeyi kendiliğinden oluşmaz. Düzenli bir iç gözlem, farkındalık ve nefis terbiyesi sürecini gerektirir. İslam düşüncesinde bu süreci en sistemli şekilde ele alan isimlerden biri Haris el-Muhasibi'dir. Muhasibi'ye göre insanın ahlaki olgunluğu kalbin sürekli gözetimi ve denetlenmesiyle mümkündür. Bu nedenle onun düşüncesinde murakabe ve muhasebe merkezi bir yere sahiptir. Murakabe, kişinin her an Allah'ın huzurunda bulunduğunu hatırlaması ve iç dünyasını bu bilinçle gözlemlemesidir. Muhasebe ise kişinin niyetlerini, duygularını ve davranışlarını düzenli olarak sorgulaması ve değerlendirmesidir. Bir anlamda murakabe farkındalığı muhasebe ile değerlendirmeyi ifade eder. Muhasebiye göre kalbin arınması ve ihsan bilincinin gelişmesi bu iki pratiğin sürekliliğine bağlıdır. Tasavvuf geleneğinde önemli bir yer tutan bu yaklaşım modern psikolojide gözlemleyen benlik olarak ifade edilen farkındalık süreçleriyle bazı benzerlikler göstermektedir. Muhsin insan yalnızca davranan kişi değil, davranışlarını, niyetlerini ve yönelişlerini gözlemleyebilen kişidir. Bu nedenle muhsin kişilik sürekli bir iç farkındalık ve kendini geliştirme çabasını gerektirir. Belki de muhsin insan başkalarının gördüğü kişiyle Allah'ın bildiği kişi arasındaki mesafeyi azaltmaya çalışan insandır. Peygamberimiz ve güzel ahlak. Eser, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Adana'nın Kozan, İmamoğlu, Karaisalı ve Aladağ ilçelerindeki yangınların söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Hürmüz Boğazı eksenli karşılıklı saldırılar yeni bir boyuta taşındı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a ait 5 ham petrol tankerinin imha edildiğini duyurdu. İran devrim muhafızları ise misilleme olarak ABD'nin 2 savaş gemisini balistik füzelerle vurdu. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ürdün'deki üssünü de hedef aldı. İsrail güçleri Gazze'de acımasız saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze şeridinde bir evi bombalaması sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Gazze'de eğitim öğretim dönemi ise soykırım şebekesinin saldırıları nedeniyle yine buruk başladı. Gazze'de soykırım yapan Siyonist İsrail yönetimine Batı Şeria'daki işgalinden ötürü Avrupa ülkelerinden yaptırım geldi. İngiltere ve Fransa'nın da aralarında olduğu 12 ülke Yahudi işgalindeki Batı Şeria'da üretilen ürünlere ticaret yasağı getirdi. Boykot kararı Tel Aviv yönetimini şoke etti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Doğu Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunun kapatılacağını açıkladı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümünü aydınlatmak için başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kozinoğlu'na cezaevinde farklı bir ilaç verilip verilmediğini tespit etmek için fethi kabir yapılıp doku analizi yapılacak.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İzmir 31, İstanbul 28, Antalya ve Eskişehir 32, Trabzon 24, Erzurum 25, Gaziantep 34 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs 31, Girne 29, Lefkoşa ve Gümülcine 30, Saraybosna 27 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Diyanet takviminden merhaba. Bugün 10 Eylül 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 28 Rebiul Evvel 1448. Rumi takvime göre 28 Ağustos 1442. Tarihte bugün Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicreti başladı. 622. Arka sayfa. Günün konusu. Medeniyet şehri Medine. Medine, Peygamber Efendimizin mescidinin ve kabrinin bulunduğu Mekke ile birlikte iki haremden, yani haremeyn'den biri olan mübarek bir şehirdir. Hicret yurdu olan bu şehir, halkının herhangi bir zorlama olmaksızın İslamiyet'i benimsemesinden dolayı Kur'an'la fethedilmiş kabul edilir. Hicretten önce farklı dini grupların yaşadığı bu

0: Böylece İslam medeniyetinin şehir anlayışını cihanın dört bir yanına ulaştırmışlardır. Bir ayet. İslam'ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensarlarla, iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Tevbe suresi 100. ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet takvimi.

efendime söyleyeyim. 18 bin aleme server olan Muhammed, 33 bin ashaba rehber olan Muhammed, yalınlık açlığa kanaatli Muhammed, asi cafi ümmete şefaatli Muhammed, geceler yatıp uyumaz tilavetli Muhammed, garib ile yetime mürüvvetli Muhammed, yoldan azan gümraha hidayetli Muhammed, muhtaç düşse herkese kifayetli Muhammed, melun lain şeytana siyasetli Muhammed, şeriatın yoluna inayetli Muhammed, duaları müstecab icabetli Muhammed, yamanlığa yahşilik kerametli Muhammed, miskin Ahmet kuluna kitabetli Muhammed, yetim fakir garibe sehavetli Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Yesevi.

de sizi dinliyoruz. Günün duası. Efendimizin ashabına Allah'tan yardım ve başarı dilemek için öğrettiği dua şöyleydi. Allah'ım, senden dinde sebat etmeyi istiyorum ve doğruluğa azmetmeyi de istiyorum. Nimetine şükretmeyi ve sana güzel bir şekilde ibadet edebilmeyi istiyorum. Doğruyu konuşan bir dil ve eğriliklerden uzak bir kalp diliyorum. Allah'ım, senin bildiğin her türlü şerden sana sığınıyorum. Bildiğin bütün hayırları senden istiyorum. Bildiğin günahlarımdan dolayı senden bağış diliyorum.

0: kamu spotu.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Kamu spotu.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Gözü tok insanlar, yoksul bile olsalar, zengin sayılır. Hırslı olan insan, çok tamahkar olur. Gönül zenginliği gibi servet olmaz. Kimin gözü toksa, o gönlü zengin bir kişidir.

0: beşikten mezar atla.
1: Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 10 Eylül 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 28 Rebiul Evvel 1448. Rumi takvime göre 28 Ağustos 1442. Tarihte bugün Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicreti başladı. 622. Arka sayfa. Günün konusu. Medeniyet şehri Medine. Medine, Peygamber Efendimizin mescidinin ve kabrinin bulunduğu Mekke ile birlikte iki haremden, yani haremeyn'den biri olan mübarek bir şehirdir. Hicret yurdu olan bu şehir, halkının herhangi bir zorlama olmaksızın İslamiyet'i benimsemesinden dolayı Kur'an'la fethedilmiş kabul edilir. Hicretten önce farklı dini grupların yaşadığı bu şehirde

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farklı dini ve etnik kökenden insanları bir araya getirmeyi başarmış ve burayı medeniyete merkez olmuş bir beldeye dönüştürmüştür. Medine, Mescid-i Nebevi'nin etrafında kurulmuş, şehir planlaması mescit merkeze alınarak yapılmıştır. Zaman içinde teşekkül eden İslam şehirleri de Medine örnek alınarak inşa edilmiştir. Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicretiyle başlattığı medeniyet yolculuğuna Müslümanlar ulaştıkları şehirleri, beldeleri camilerle, eğitim merkezleriyle, ticarethanelerle, kervansaraylarla donatarak devam etmişler. Böylece İslam medeniyetinin şehir anlayışını cihanın dört bir yanına ulaştırmışlardır. Bir ayet. İslam'ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensarlarla, iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Tevbe Suresi 100. Ayet. Hayırlı günler.
1: Diyanet Takvimi.

0: Gençlik hayatın en hareketli çağıdır. Bazen sorunlarla, bazen çıkmazlarla doludur. Kimi zaman anlaşılmadığını düşünen, kimi zaman yalnızlıkla yüzleşen, kimi zaman umutla bakmak isteyen gençler için psikolojik ve duygusal sorunlara ışık tutan, sorulara cevap arayan bir program geliyor. Kalbiniz sıkıştığında, duygularınız karmaşaya düştüğünde bu ses size yol gösterecek. Mürşit Ekmel Aybey'in hazırlayıp sunduğu Gençliğe Rehber, her salı saat 17.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
1: Reklam.
0: Kurtarıcı kurallar az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
4: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Antalya'nın Aksu ve Kepez ilçelerinde ormanlık alanda başlayan ve geniş bir alana yayılan yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Adana'nın Kozan, İmamoğlu, Kara İsa'lı ve Aladağ ilçelerindeki yangınların söndürülmesi için çalışmalar devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında Hürmüz Boğazı eksenli karşılıklı saldırılar yeni bir boyuta taşındı. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a ait 5 ham petrol tankerinin imha edildiğini duyurdu. İran devrim muhafızları ise misilleme olarak ABD'nin 2 savaş gemisini balistik füzelerle vurdu. İran, Amerika Birleşik Devletleri'nin Ürdün'deki üssünü de hedef aldı. İsrail güçleri Gazze'de acımasız saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze şeridinde bir evi bombalaması sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Gazze'de eğitim-öğretim dönemi ise soykırım şebekesinin saldırıları nedeniyle yine buruk başladı. Gazze'de soykırım yapan Siyonist İsrail yönetimine Batı Şeria'daki işgalinden ötürü Avrupa ülkelerinden yaptırım geldi. İngiltere ve Fransa'nın da aralarında olduğu 12 ülke Yahudi işgalindeki Batı Şeria'da üretilen ürünlere ticaret yasağı getirdi. Boykot kararı Tel Aviv yönetimini şoke etti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, Doğu Kudüs'teki İngiliz konsolosluğunun kapatılacağını açıkladı. Eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun Silivri cezaevindeki şüpheli ölümünü aydınlatmak için başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Kozinoğlu'na cezaevinde farklı bir ilaç verilip verilmediğini tespit etmek için fethi kabir yapılıp doku analizi yapılacak.
0: Hava durumu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İzmir 31, İstanbul 28, Antalya ve Eskişehir 32, Trabzon 24, Erzurum 25, Gaziantep 34 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs 31, Girne 29, Lefkoşa ve Gümülcine 30, Saraybosna 27 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Kurtarıcı Kurallar. Yazan Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren Nisan Kumru.

21. Nefsinin değil Allah'ın kulu ol. Kalp huzuru ve iman selameti için en önemli hususlardan birisi nefsimizle olan ilişkimizi ayarlayabilmektir. Nefis, Kur'an'ın ifadesiyle kötülük yapmayı çokça emreder. Bu gerçek karşısında nefsimizin ölçüsüz arzu ve isteklerine, bizi yoldan saptıracak taleplerine boyun eğmek bizi helake götürür. Sözün burasında bu konuyla ilgili olarak bir hususa temas etmek isteriz. Genellikle daha önce İslam'ın ölçülerine riayet etmeye çalışan, ancak daha sonraları bu ölçülere eskisi gibi riayet edemeyen pek çok kimseden duyduğumuz bir söz var. Nefsime ağır geldi, yapamadım. Bir tür yeni durumun meşrulaştırılması ya da en azından bir tür mazeret beyanı gibi bir ifade. Bu kardeşlerimizi kınamak, eleştirmek, karalamak işin kolay yönü. Hiçbirimiz onların nasıl sosyolojik, psikolojik süreçler geçirdiğini bilmiyoruz. Dahası yarın kendimizin ve aile fertlerimizin nasıl bir tavır ve tutum içinde bulunacağını da bilmiyoruz. Bu hayatta hiçbir şeyin garantisi yok. Bununla birlikte iman kardeşliği bu konularda doğru bildiğimizi söylemeye engel teşkil etmez. Aksine doğru bildiğimizi söylememizi ister. Bu kardeşlerimize en başta şunu hatırlatmak gerekir. Bağlı olduğumuz dinin adı olan İslam, Allah'a teslim olmak demek. Allah'a teslim olduktan sonra hayatına yön vermesi gereken şey artık senin nefsinin istekleri, arzuları, beklentileri değil, Allah'ın emirleri ve yasakları olmalıdır. Kainatta her ne kötülük varsa bunların temelinde nefse uymak yok mudur? Çünkü nefis, Hazreti Yusuf'un da belirttiği gibi şiddetle kötülüğü emreder. İblis, Rabbimizin Hazreti Adem'e secde etmesi yönündeki emrine niçin boyun eğmedi? Nefsine ağır geldiği için değil mi? Kendisini ateşten yaratıldığı için büyük görmesi, onun Hazreti Adem'i kıskanmasına, Allah'ın emri karşısında kibirlenmesine yol açtı. Nefsine yediremedi ve emri terk etti. Kur'an, geçmiş kavimlerin yoldan çıkmalarına sebep olan şeyin de nefse uymak olduğunu belirtiyor. Mesela tarih boyunca peygamberlere en çok karşı çıkan ve birçok peygamberi öldüren İsrailoğulları hakkında bakın Rabbimiz ne diyor. Andolsun biz İsrailoğullarından kesin söz almış ve onlara peygamberler göndermiştik. Ne zaman bir peygamber onlara nefislerinin hoşlanmadığı bir şey getirdiyse bir kısmına yalancı dediler, bir kısmını da öldürdüler. İnsanın zaten yeryüzündeki imtihanı nefsine uyup uymama konusunda değil mi? Cennete zaten nefsinin isteklerine karşı çıkan, Rabbinin buyruklarına boyun eğenler gitmeyecek mi? Bakın Rabbimiz ne buyuruyor? Rabbinin huzurunda hesap vermekten korkan ve nefsine kötü arzuları yasaklayana gelince, onun barınağı da şüphe yok ki cennetin ta kendisidir. Rabbimiz Kur'an'da Rabbinin buyruklarına değil, nefsinin arzularına uygun bir hayat yaşayanlar hakkında şöyle buyuruyor. Arzularını ilah yerine koyan, Allah'ın bilgisine rağmen sapmayı tercih ettiği için kendini saptırdığı, kulağını ve kalbini mühürlediği, gözüne de perde çektiği kimseyi bir tasavvur et. Allah'tan sonra onu kim yola getirecek? Düşünmüyor musunuz? Öyleyse bilmeli ki kurtuluş tam da nefsimizin arzularını bir kenara koyarak Rabbimizin bizim için koyduğu ölçülere riayet etmekten geçiyor. Dünya ve ahirette her türlü kötülükse nefsimize uymaktan geliyor. Bir de şunu bilmemiz gerekir. Nefis daima rahatlığı tercih eder. Kendi başına bırakıldığında asla itaat etmez.

0: üzerine birinin bilmesinden hoşlanmaz. Kur'an, kıyamet gününü yalanlayanların bu inkarlarının altında fücur, günah işleme isteğinin bulunduğunu şu şekilde ortaya koyar. İnsan, kemiklerini toplayıp birleştiremeyeceğimizi mi sanıyor? Evet, parmaklarına varıncaya kadar yeniden yapmaya gücümüz yeter. Fakat insanoğlu önündeki zaman içinde de günah işlemeye bugünden istekli durur. Kıyamet günü ne zamanmış diye soruyor. Nefis kendi istediği şeyler içinse her türlü zorluğa katlanır. Mesela içki satın almak için çalışıp para kazanma, hava soğuk da olsa içki satan dükkana kadar yürüyerek gitme, konsere gitmek için soğuk havada 5 saat bilet kuyruğunda bekleme, sevdiği futbol takımının maçını izlemek için kalabalıkta aç ve üşümüş olarak beklemeye katlanır. Bundan şikayetçi olmaz ama bir namazı kılıncaya, bir oruç tutuncaya kadar oflayıp puflar, şikayetçi olur. İşte bütün mesele bu. Nefsinin kulu ve kölesi olanlar, nefsinin isteklerini yaparken zorlanmazlar. Allah'ın kulu olanlarsa, Rablerinin emrini yerine getirirken söylenmez, yakınmaz, dert yanmazlar. Duamız: Rabbimiz nefislerimizi ve nesillerimizi kendisine teslim olan kullarından eylesin. Nefsimize uyarak kendisinin kurallarını uygulamaktan vazgeçen, geri duran kimselerden olmaktan muhafaza eylesin. Nefislerine yenilen kardeşlerimize gafletten uyanma, silkinme ve kendine gelmeyi nasip etsin. Rabbimiz bizleri nefsimizin kul ve kölesi olmaktan muhafaza buyursun. Rabbimizin emrini yerine getirme konusunda her türlü zorluğa dayanma bilinci versin.
1: Kurtarıcı kurallar. Yazan: Profesör Doktor Soner Duman. Seslendiren: Nisan Kumru.

Dinlediğiniz program Profesör Doktor Soner Duman'ın Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından çıkan Huzura Kavuşturan Kurallar kitabı adlı eserinden hazırlanmıştır.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi.

Dünyada her şeyi kendi cinsi olana çeker. Sıcak sıcağı çeker, soğuk da soğuğu. Aslı olmayan batıllar batıllardan, bakiler yani hak yolunda olanlar da bakilerden hoşlanır. Cehennemlikler cehennemlikleri seçer. Nurlu kişiler de cennetlikleri isterler.

Ey Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, Ebva'da öksüz kalan rahmet peygamberi.

Sen ki girişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahira çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Beka'ya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin. Çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu, hafta içi her sabah saat 9'da, tekrarı gece saat 2'de Diyanet Radyo'da.

Gönül hun oldu şevkinden, boyandın ya Resulallah. Nasıl bilmem bu nirana dayandın ya Resulallah. Ezel bezminde bir dinmez figandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Yanan kalbe devasın sen, bulunmaz bir şifasın sen, muazzam bir sehasın sen, dilersen rehnumasın sen, Habibi Kibriyasın sen, Muhammed Mustafa'sın sen, cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah. Gül açmaz, çağlayan akmaz, ilahi nurun olmazsa söner alem, nefes kalmaz, felek manzurun olmazsa. Firak ağlar, misal ağlar, ezel mesturun olmazsa cemalinle ferahnak et ki yandım ya Resulallah.

Erir canlar o gül buyi revanı bahşın hevasından. Güneş titrer yanar didarının bak ihtirasından. Perişan bir niyaz inler hayatın müntehasından. Cemalinde ferahnak etki yandın ya Resulallah. Susuz kalsam, yanan çöllerde can versem elem duymam. Yanar dağlar yanar bağrımda, ummanlardan nem duymam. Alevler yağsa göklerden ve ben messeylesem duymam. Cemalinle ferahnak etki, yandım ya Resulallah. Ne devlettir yumup aşkınla göz, rahında can vermek. Nasip olmaz mı sultanım, haremgahında can vermek. Sönerken gözlerim asan olur, ahında can vermek. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Boynu büktüm, perişanım, bu derdin sende tedbiri. Lebim kavruldu, ateşten döner payinde teskiri. Nedem gönlüm murad eylerse, taltifeyle kıtmiri. Cemalinle ferahnak et ki, yandım ya Resulallah. Cemalinle ferahnak et ki, yandım.

0: kamu spotu.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.

Yüreğimde bir kor yanıyor, yanıyor. Sana aşık bir kalp atıyor, atıyor. Güle sorsam ah seni, o da ah çekiyor. Sensiz aylar, bak yıllar geçiyor. Yakıyor sevdan kavuran ateşi. Hasret sana bu gönül, ey sevgili. Yana yana, yansam da yanına varsam. Medine'nin gülü, kokumu alsam. Girdim hasret kokan aşkın bağrına. Aktı gözyaşlarım gül yaprağına. Dermansın derdime, gönül yarama. Gel, lütfeyle yar, ruh yar.

0: Tarih ve Mekan az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Orta Doğu'da savaşın dozu her geçen saat artıyor. İran kıyılarında patlama sesleri duyuldu. Ürdün'deki ABD üssüne düzenlenen saldırıda Amerikan savaş uçakları hasar gördü. Amerika Birleşik Devletleri ise İran donanmasına ait bir gemiyi vurdu. Bölgedeki gerilim Hürmüz Boğazı'nda da sürüyor. İşgal ve saldırılarla Suriye egemenliğini defalarca ihlal eden Siyonist İsrail'in başbakanı Netanyahu bu kez de Şeyh Dağı'ndan küstah açıklamalarda bulundu. Eli kanlı başbakan, Hermon'dan Akdeniz'e kadar uzanan tüm bölgeyi kontrol ettiklerini iddia etti. Ana hedeflerinin İran rejimini yıkmak olduğunu söyledi. İşgal güçleri Gazze'de de acımasız saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze şeridinde bir evi bombalaması sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Gazze'de eğitim öğretim dönemi ise soykırım şebekesinin saldırıları nedeniyle yine buruk başladı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada mezarının açılmasına karar verilmişti. Soruşturma kapsamındaki ikinci dalga operasyonda 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 5. dalga operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 45'i adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni müşteki beyanları ve deliller doğrultusunda soruşturmanın derinleşebileceği sinyalini verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü İki İnsan Bir Hayat projesi kapsamında evliliğe ilk adımını atan 300 çift İstanbul'da bir araya geldi. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, genç çiftlere desteklerin önümüzdeki yıllarda da katlanarak devam edeceği müjdesini verdi. Asla yalnız değilsiniz dedi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İzmir 31, İstanbul 28, Antalya ve Eskişehir 32, Trabzon 24, Erzurum 25, Gaziantep 34 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs 31, Girne 29, Lefkoşa ve Gümülcine 30, Saraybosna 27 derece.
0: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Merhaba sevgili dostlar. Hepinizi Tarih ve Mekan programından, Diyanet Radyo'dan muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun, Osmanlı medeniyetinin bir ön sözü şeklinde nitelendirilebilecek bir şehri olan Bursa vilayetimize doğru yola çıkıyoruz. Kıymetli dostlar, Bursa bizler için önemli elbette şüphesiz. Lakin Bursa Ulu Camii Şerifi Bursa'nın en güzel süsüdür efendim. Bugün sizlerle birlikte Bursa Ulu Camii ile alakalı harikulade bir program yapmaya gayret edeceğiz. Ümidimiz o ki gönül dünyamızda da ziyaret edeceğiz efendim. İnşallah Bursa Ulu Camii'ni. Kıymetli dostlar, minberindeki tarihten 802 Hicri yılında tamamlandığı anlaşılıyor efendim bu muhteşem cami ve külliye. Osmanlı sultanlarından 1. Bayezid, Yıldırım Bayezid Sultan yaptırmış efendim bu muhteşem cami-i şerifi. Mimarı kesin olarak bilinmemekle beraber Ali Neccar ya da Hacı İvaz Paşa tarafından inşa edildiği düşünülmekte. Bursa salnamelerinde ahvali umumiyesinden binayı yapan mimarın Rum olduğu anlaşılıyor şeklinde bir bilgi varsa da doğruluk derecesi tartışılır efendim. Çünkü gönül dünyamıza vurduğumuzda bu ifadeyi hakikat olmadığına dair hissiyat galebe çalmakta. Kıymetli dostlar, cami-i şerifin ilk planlandığında cami, medrese, hamam, bedesten, dükkanlar ve meşrutalardan teşekkül eden bir külliye halinde tasarlanmış. Daha sonraki devirlerde etrafına şadırvanlar, muvakkithane, muallimhane, müezzin ve muvakkit odaları gibi yapılar ilave edilmiştir. Son yıllarda bu ilave yapılar ortadan kalkmış, hamamı da işlevini yitirmiş durumda. Cami-i Şerif, bedesten ve medrese etrafındaki dükkanlar asli vazifelerini yürütmeye devam etmekte. Efendim bu Ulu Cami-i Şerif, muhteşem yapı, sırasıyla 1494, 1503, 1551, 1563, 1567, 1572, 1583, 1670, 1732, 1737, 1740, 1742 yıllarında tamir görmüş efendim. Lakin en kapsamlı onarımını 1855 depreminden sonra görmüş. Takip eden süre zarfında 1862 yılında yeniden ibadete açılmış efendim yapı. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in mekanı 55 ve 69 metre boyutlarında kareye yakın dikdörtgen planlı olup 20 kubbeli şekilde yapılmıştır. Kuzeydeki taç kapı dışında doğu ve batı cephelerinde iki kapısı daha vardır. Büyük silmelerle hafifletilen cephelere altta 26, üstte 32 pencere açıldığı gibi 12 gen planlı mermer havuzun kubbesinin üzeri açık bırakılarak Cami-i Şerif'in havalandırılması ve ışık alması sağlanmış. Yapıyı örten 11 metre çapındaki kubbeler 12 adet kare paye ile taşınmakta. Bu ayakların her yüzünde celî sülüs ve kufi hatlarla Esma-i Hüsna'dan örnekler yazılmış durumda. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in içini adeta hat müzesine çeviren ayaklardaki ve duvarlardaki yazılar, Abdülfettah Efendi, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Sami Efendi, Mehmet Şefik Bey gibi meşhur hattatlarla tahrir ve konturlar da Mücellit Mehmet Efendi'ye ait olacak şekilde tezyin edilmiş. Cami-i Şerif'te 2. Mahmud'a ait bir levha da yer alıyor efendim. Sultanımız da güzel bir levha buraya ikram etmişler. 16. yüzyılda varlığı bilinen bu yazılar en son 1855 depreminin ardından tamir görmüş. Bir kısmı onarılmış, bir kısmı da silinip yeniden yazılmış. Cami-i Şerif'in ceviz ağacından kündekari minberi bir sanat şaheseridir. Ustası El-Hac Muhammed bin Abdülaziz İbnü't-Takki'dir efendim. Minberin ilginç özelliklerinden biri de Kur'an-ı Kerim'deki ayet sayısına tekabül eden 6666 adet parçadan meydana gelmesidir. Bundan daha da önemlisi, minberin mihraba bakan doğu yüzeyinde güneş sisteminin, yani güneş ile gezegenlerinin
batı yüzünde ise galaksi sisteminin tasvir edilmiş olmasıdır. Mihraptaki süslemeler 1862 yılında Bursa'ya sürgün edilen Tevfik Paşa tarafından yaptırılmıştır. Mihrabı çevreleyen

Hazreti Peygamber namaz kıldıkları sırada aksıran bir kimseye yerhamükallah denilmesi üzerine, bu namazda insan kelamı konuşulmaz. Namaz ancak tesbih, tekbir ve Kur'an okumaktır buyurarak, namazda konuşulmasını ve bazı sahabilerin namazda selam vermeleri üzerine de selamlaşmayı yasaklamıştır. Zira Resulullah tekbirle başlayan yasakların selam verilinceye kadar devam ettiğini belirtir ve Allah'a saygı ve bağlılık içinde namaz kılın ayeti gereğince namazdaki huşuyu bozabilecek davranışları yasaklamıştır. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.

0: Günün duası.
1: Efendimizin ashabına Allah'tan yardım ve başarı dilemek için öğrettiği dua şöyleydi. Allah'ım, senden dinde sebat etmeyi istiyorum ve doğruluğa azmetmeyi de istiyorum. Nimetine şükretmeyi ve sana güzel bir şekilde ibadet edebilmeyi istiyorum. Doğruyu konuşan bir dil ve eğriliklerden uzak bir kalp diliyorum. Allah'ım, senin bildiğin her türlü şerden sana sığınıyorum. Bildiğin bütün hayırları senden istiyorum. Bildiğin günahlarımdan dolayı senden bağış diliyorum.

Diyanet Takvimi. Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 10 Eylül 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 28 Rebiyul Evvel 1448. Rumi takvime göre 28 Ağustos 1442. Tarihte bugün Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicreti başladı. 622. Arka sayfa. Günün konusu. Medeniyet şehri Medine. Medine, Peygamber Efendimizin mescidinin ve kabrinin bulunduğu Mekke ile birlikte iki haremden, yani haremeyn'den biri olan mübarek bir şehirdir. Hicret yurdu olan bu şehir, halkının herhangi bir zorlama olmaksızın İslamiyet'i benimsemesinden dolayı Kur'an'la fethedilmiş kabul edilir. Hicretten önce farklı dini grupların yaşadığı bu şehirde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farklı dini ve etnik kökenden insanları bir araya getirmeyi başarmış ve burayı medeniyete merkez olmuş bir beldeye dönüştürmüştür. Medine, Mescid-i Nebevi'nin etrafında kurulmuş, şehir planlaması mescit merkeze alınarak yapılmıştır. Zaman içinde teşekkül eden İslam şehirleri de Medine örnek alınarak inşa edilmiştir. Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicretiyle başlattığı medeniyet yolculuğuna Müslümanlar ulaştıkları şehirleri, beldeleri camilerle, eğitim merkezleriyle, ticarethanelerle, kervansaraylarla donatarak devam etmişler. Böylece İslam medeniyetinin şehir anlayışını cihanın dört bir yanına ulaştırmışlardır. Bir ayet. İslam'ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensarlarla, iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Tevbe Suresi 100. Ayet. Hayırlı günler. Diyanet Takvimi.

Nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Ey aziz dost, bilmiş ol ki beden elbiseye benzer. Sen bu elbiseyi okşayıp durma. Yola düş de elbiseyi giyeni ara. Çünkü elbiseyi giyen ve bu elbise içinde gizlenen ruha, bedeni tanımak ve onunla meşgul olmaktan ziyade, hoş gelen Allah'ı bir bilmek, tanımaktır. O ruhun bedenindeki görünen el ve ayağa benzemeyen, hatta görünmeyen bir başka türlü eli, bir başka türlü ayağı vardır. Ruhun nasıl eli ayağı olur diye kafanı yorma. Rüyada el ayak görürsün. Onlarla bir şey alır, bir yerlere gidersin. Gördüklerini gerçek bil. Sen öyle bir kişisin ki, sende bedensiz bir beden vardır. Öyleyse bedenden dışarı çıkmaktan, yani candan olmaktan korkma.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Kamu Spotu.

Efendime söyleyeyim. Hak yarattı alemi, aşkına Muhammed'in. Ayı günü yarattı, şevkine Muhammed'in. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-ü kalem. Okundu hatmi kelam, şanına Muhammed'in. Hep erenler geldiler, dergaha yüz sürdüler. Zikri tevhid ettiler, nuruna Muhammed'in. Feriştehler geldiler, saf saf olup durdular. Beş vakit namaz kıldılar, aşkına Muhammed'in. Havada uçan kuşlar, yeşerip dağ taşlar, yemiş verir ağaçlar, aşkına Muhammed'in. Yunus kim ede methi över Kur'an ayeti, an vergil salavatı, aşkına Muhammed'in. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
2: Neova Sigorta.
0: Reklam.
3: Önce insanız, az sonra. Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
4: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Orta Doğu'da savaşın dozu her geçen saat artıyor. İran kıyılarında patlama sesleri duyuldu. Ürdün'deki ABD üssüne düzenlenen saldırıda Amerikan savaş uçakları hasar gördü. Amerika Birleşik Devletleri ise İran donanmasına ait bir gemiyi vurdu. Bölgedeki gerilim Hürmüz Boğazı'nda da sürüyor. İşgal ve saldırılarla Suriye egemenliğini defalarca ihlal eden Siyonist İsrail'in başbakanı Netanyahu bu kez de Şeyh Dağı'ndan küstah açıklamalarda bulundu. Eli kanlı başbakan, Hermon'dan Akdeniz'e kadar uzanan tüm bölgeyi kontrol ettiklerini iddia etti. Ana hedeflerinin İran rejimini yıkmak olduğunu söyledi. İşgal güçleri Gazze'de de acımasız saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze şeridinde bir evi bombalaması sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Gazze'de eğitim öğretim dönemi ise soykırım şebekesinin saldırıları nedeniyle yine buruk başladı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada mezarının açılmasına karar verilmişti. Soruşturma kapsamındaki ikinci dalga operasyonda 9 şüpheli daha gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada 5. dalga operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli operasyonda gözaltına alınan 48 şüpheliden 45'i adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli ise emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, yeni müşteki beyanları ve deliller doğrultusunda soruşturmanın derinleşebileceği sinyalini verdi. Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın ortaklaşa yürüttüğü İki İnsan Bir Hayat Projesi kapsamında evliliğe ilk adımını atan 300 çift İstanbul'da bir araya geldi. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, genç çiftlere desteklerin önümüzdeki yıllarda da katlanarak devam edeceği müjdesini verdi. Asla yalnız değilsiniz dedi.
3: Hava durumu.
4: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İzmir 31, İstanbul 28, Antalya ve Eskişehir 32, Trabzon 24, Erzurum 25, Gaziantep 34 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs 31, Girne 29, Lefkoşa ve Gümülcine 30, Saraybosna 27 derece.
3: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Bir gün yaşamak, günü yaşamak. Sabahın seheriyle uyanıp güne başlamak. Karanlığın aydınlığa inkılabının şahidi olup, hayatı bahşedene minnetle şükredip, güne kavuşmanın sevincini tatmak. O gün hiçbir şeyi ve hiç kimseyi tenkit etmeme adına kararlı olup, kararının arkasında durmak. Az konuşup, çokça dinlemek. Hiç ama hiç eksilmeyen bir tebessümle bakmak, bakabilmek. Gönlünüzü kırana gönül koymadan, incitseler bile incinmeden ve dahi incitmeden, bu da geçer yahu diyebilmek. Ağaca, kurda, kuşa, cümle mahluka selam size deyip barışı tesis edebilmek. Halden anlamayan halsizlere lisanı hal ile ders verebilmek. Yakın uzak demeden dost sesi duyma, dosta sesini duyurma adına aramak, arayabilmek. Karşılıksız sevmek, sevebilmek, sevdiğini, sevdiklerini bari o gün söylemek. Yarına varmadan gel demek, gel diyebilmek. Huzura durma ve huzurda kalmada gayret etmek. Belki son demdir bu dem deyip sığınmak, iltica edip yalvarmak, halini arz etmek Mevla'ya. Bir gün yaşamak, günü yaşamak. Diline hakim olmaya niyetlendiğin kadar, nazarlarına da hakim olmak, bakarken hoş görmek, hoşça bakmak. Güzel duymak, güzeli duymak adına çabalamak. Münkere kapatıp nefsini, iyiliğe açmak hem aklını hem de kendini. Bir hastayı, bir garibi, bir pir-i faniyi ziyaretle ruh saffetine ulaşmak. Bir gün yaşamak, günü yaşamak. Yaptığı işi Allah için yapmak ve neticesini Allah'tan beklemek. Kazandıklarını hak adına, hakça bölüşüp verebilmek. Ve günün sonunda huzur ile başını yastığa koyabilmek. Efendim, her gelecek yakındır. Yarının sana ne getireceğini merak ediyorsan, bugün uğraştığın şeye bak. Nasıl yaşarsa öyle ölürmüş insan, nasıl öldüyse öyle de haşrolurmuş. Belki başlamak lazım bir yerden. Sonuç alınmasın ki neden?

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Kim haşin tabiatlı ve inatçı olursa onun işi daima ters gider. Eğer bir kimse yalan söylemekte şöhret bulmuşsa, bil ki o insanlar arasında hep bu şöhretle anılır. Hasislik de çok kötüdür. Hasis hem toplar, yiyemez, yedirmez. Ve hey cimri, altın ve para toplamasını bildin, fakat yemesini bilemedin. Toplayıp yığdın da, neden ihtiyacından fazlasını ihtiyaç içinde kıvrananlara vermedin?

0: biz de sizi dinliyoruz.
1: Gençliğe Rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.
2: Merhabalar efendim. Herkese hayırlı günler dilerim. Ben Mürşit Ekmen Aybek. Diyanet Radyo'da Gençliğe Rehber programımızda bugün çok hassas ama çoğu zamanda fark edilmeden çocuğu örseleyebilen bir konuyu ele alacağız. Takdir ve eleştiri. Bir ebeveynin çocuğuna söylediği her söz aslında çocuğun kalbine bırakılan bir izdir. Ve o iz bazen bir ömür taşınır. İşte buradan başlamak zorundayız. Çünkü bakış açısı yanlışsa, kullanılan cümleler ne kadar yumuşak olursa olsun çocuğun ruhuna dokunamaz. İslami bakışta çocuğun değeri başarısından gelmez, gayretinden de gelmez, hatta sürecinden bile gelmez. Çocuğun değeri yaratılmış olmaktan gelir. O Rabbimizin anne babaya emanetidir. Bu yüzden ebeveyn, çocuğun değer veren makamı değil, emaneti taşıyan sahibidir. Takdir çoğu zaman iyi niyetle yapılır. Ama farkında olmadan şunu söyler: bunu yaptığın için değerlisin. İster başarıya odaklı olsun, ister sürece odaklı. Eğer takdir çocuğun değer hissi kazandırmak için kullanılıyorsa, orada bir sorun vardır. Çünkü çocuk şunu öğrenir: bir şey yaptığım sürece kıymetliyim. Oysa İslami bakış şunu söyler: sen zaten kıymetlisin. Ben sadece sana yolunu hatırlatıyorum. Peki böyle bir tabloda takdir hiç mi olmasın? Elbette olsun. Ama yerini ve zamanını bilerek. Takdir değer vermek için değil, yön göstermek için vardır. Mesela çocuk bir iş yaptığında "aferin, çok akıllısın" demek yerine şöyle demek daha sahih bir duruş olacaktır: elinden geleni yapmaya niyet ettiğini görüyorum. Burada verilen mesaj şudur: ben seni ölçmüyorum. Sana sadece şahitlik ediyorum. Ve aşırı takdir. Aşırı takdir ise çocuğu bozar. Çünkü aşırı takdir edilen çocuk yük taşımaya başlar. Ve çocuk şunları düşünmeye başlar:

0: ile sürekli performans kaygısı taşırlar. Oysa kulluk yarış değil, sadakattir, samimiyettir. Şimdi gelelim meselenin en hassas yerine. Çocukla iletişimde zaman zaman doğru eleştiri arayışında oluruz. Ama asıl soru şu olmalı: eleştirmek gerçekten gerekli mi? Çünkü eleştiri tonu ne kadar yumuşak olursa olsun, çoğu zaman çocuğun kalbinde tepeden bakış hissi bırakır. İslami terbiyede ise esas olan yanlışı teşhir etmek değil, yolu işaret etmektir. Hazreti Enes radıyallahu anh şöyle buyurur: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bana bir defa bile niçin böyle yaptın ya da niçin yapmadın demedi. Düşünelim, yanlış yok muydu? Elbette vardı. Ama Efendimiz aleyhisselam yanlışı merkeze almadı. Kişiyi incitecek bir dil kullanmadı, haliyle, hal diliyle yol gösterdi. Bu bize şunu öğretir: terbiye düzeltmekten önce eşlik etmektir. Bu yüzden İslami bakışta çocukla, gençle iletişimde asıl mesele nasıl eleştirelim değil, nasıl rehberlik edelim sorusudur. Rehberlik ise şunu söyler: buradayım, yalnız değilsin, birlikte düşünebiliriz, birlikte çözebiliriz. Mesela bu yanlış oldu demek yerine başka bir yolu da olabilir. Niye böyle yaptın yerine bunu yaparken zorlandığını fark ediyorum. Bunun gibi cümleler yargı taşımaz, üstünlük kurmaz, çocuğu savunmaya itmez. Ve bu tutum çocuğun hem bize hem de kendine olan saygısını artırır. Sürekli uyarılan çocuk ise düşünmez, sorumluluk almaz, sadece kaçınmayı öğrenir. Ama rehberlik edilen çocuk kendi muhasebesini yapar, yanlışı fark eder, içten bir sorumluluk geliştirir. Bu yüzden bazen susmak en güçlü yönlendirmedir. Bir çocuk öğrenmede, davranışta ya da duyguda zorlanıyorsa, onu hızla değerlendirmek yerine şuna şahitlik etmek gerekir: her kulun yolu farklıdır. Rehberlik dili şunu söyler: zaman alabilir, kendine ait bir ritmi var ve ben buradayım. Bunun gibi cümleler çocuğa şunu öğretir: yol alırken yalnız değilim. Bir çocuk kendisine nasıl muamele ediliyorsa, terbiyenin de o şekilde olması gerektiğini düşünerek büyür. Yani asıl terbiye eden ne söylediğimiz değil, nasıl davrandığımızdır. Eğer sürekli eleştirildiyse kendini yargılar ve aynı zamanda yargılamayı, suçlamayı öğrenir. Sürekli yönlendirildiyse başkasının gözünün içine bakar. Kendine inanmaz ve güvenmez. Ama rehberlik edildiyse iç pusulasını geliştirir, kendine olan güvenini ve inancını artırır. Bu durumda çocuk sürekli yarışmaz, sürekli kendini ispatlamaya çalışmaz. Hata yaptığında da yıkılmaz. Çünkü şunu bilir ve hisseder: ben Rabbimin emanetiyim. Terbiye yük bindirmek değil, yol arkadaşlığı etmek, hal diliyle anlatmaktır. Efendim, bugün de geldik programımızın sonuna. Bir sonraki bölümümüzde şunları konuşuyor olacağız: çocuğun benlik değeri nasıl gelişir ve iman bu sürecin neresindedir? Küçük adımlar derin bağlara dönüşmeye devam etsin efendim. Allah'a emanet olun, görüşmek üzere.
1: Gençliğe rehber. Hazırlayan ve sunan Mürşit Ekmel Aybek.

0: Günün yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da. Diyanet Takvimi.
1: Diyanet Takvimi'nden merhaba. Bugün 10 Eylül 2026 Perşembe. Hicri takvime göre 28 Rebiul Evvel 1448. Rumi takvime göre 28 Ağustos 1442. Tarihte bugün Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke'den Medine'ye hicreti başladı. 622. Arka sayfa. Günün konusu. Medeniyet şehri Medine. Medine, Peygamber Efendimizin mescidinin ve kavrinin bulunduğu Mekke ile birlikte iki haremden, yani haremeyinden biri olan mübarek bir şehirdir. Hicret yurdu olan bu şehir, halkının herhangi bir zorlama olmaksızın İslamiyet'i benimsemesinden dolayı Kur'an'la fethedilmiş kabul edilir. Hicretten önce farklı dini grupların yaşadığı bu şehirde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem farklı dini ve etnik kökenden insanları bir araya getirmeyi başarmış ve burayı medeniyete merkez olmuş bir beldeye dönüştürmüştür. Medine, Mescid-i Nebevi'nin etrafında kurulmuş, şehir planlaması mescit merkeze alınarak yapılmıştır. Zaman içinde teşekkül eden İslam şehirleri de Medine örnek alınarak inşa edilmiştir. Hazreti Peygamber'in Medine'ye hicretiyle başlattığı medeniyet yolculuğuna Müslümanlar ulaştıkları şehirleri, beldeleri, camilerle, eğitim merkezleriyle, ticarethanelerle, kervansaraylarla donatarak devam etmişler. Böylece İslam medeniyetinin şehir anlayışını cihanın dört bir yanına ulaştırmışlardır. Bir ayet. İslam'ı ilk önce kabul eden muhacirler ve ensarlarla, iyilikle onlara uyanlar var ya, Allah onlardan razı olmuş, onlar da ondan razı olmuşlardır. Tevbe Suresi 100. Ayet. Hayırlı günler.
0: Diyanet Takvimi.

Asırlar geçiyor, şehirler ve yaşamlar değişiyor. Zaman, zemin ve mekan, insan ve dünya, bakış ve akış, nihayet var olan her şey değişiyor. Lakin her şeye rağmen değişmeyen bir şey olduğunu hissediyor gönül. Kalbin derinliklerinde öylece bekleyen, hiç değişmeyen bir şey, özlem. Öyle bir özlem, öylesi bir zata özlem ki, tarifi imkansız, hissiyatı ifadeye kelimeler kifayetsiz. Ona özlem, alemlerin efendisine, iyiliğe, merhamete, vefaya ve güzel ahlaka özlem. Belki de bu yüzden ne zaman yolumuzu kaybeder gibi olsak, gözlerimiz onu arar, kalbimiz yeniden ona teveccüh eder. Mekke'den tüm çağlara uzanan o kutlu izlere, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin merhametle yoğrulmuş ömrüne,

onu düşündükçe iyiliğin zarafeti, zarafetin derinliği daha da iyi anlaşılıyor. Bir yetimin başını okşamak kadar sıcak, kırılmış bir gönlü incitmemek kadar ince, onca öfkesine rağmen affedebilmek kadar büyük, tenhada bile emanete sadık kalabilmek kadar sessiz ve kıymetli. İşte onun Kur'an ahlakıyla bezenmiş hayatı çok şey öğretiyor. Yarenliği, yaraya merhem olmayı, gücü elindeyken affetmeyi, kırıldığında kırmamayı, yoksulun halini kendi hali bilmeyi ve bir gönlün incinmesini yüreğinde hissetmeyi.

İşte bu yüzden ona duyulan özlem yalnızca asırlar öncesinde kalmış bir zaman dilimini özlemek değildir. Belki de onun merhametini birbirimizin sesinde, vefasını dostluklarımızda, adaletini vicdanımızda, şefkatini ellerimizde arıyoruz. Çünkü insan bazen bir zamanı değil, bir ahlakı özlüyor. Ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi sevmek tam da burada anlam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

0: Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Reklam.
2: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta.
3: Neova Sigorta.
1: Reklam.

0: Diyanet Radyo'da şimdi haberler.
1: Mutlu günler, yurttan ve dünyadan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Arif Bildirici. Orta Doğu'da savaşın dozu her geçen saat artıyor. İran kıyılarında patlama sesleri duyuldu. Ürdün'deki ABD üssüne düzenlenen saldırıda Amerikan savaş uçakları hasar gördü. Amerika Birleşik Devletleri ise İran donanmasına ait bir gemiyi vurdu. Bölgedeki gerilim Hürmüz Boğazı'nda da sürüyor. İşgal ve saldırılarla Suriye egemenliğini defalarca ihlal eden Siyonist İsrail'in başbakanı Netanyahu bu kez de Şeyh Dağı'ndan küstah açıklamalarda bulundu. Eli kanlı başbakan, Hermon'dan Akdeniz'e kadar uzanan tüm bölgeyi kontrol ettiklerini iddia etti. Ana hedeflerinin İran rejimini yıkmak olduğunu söyledi. İşgal güçleri Gazze'de de acımasız saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusunun Gazze şeridinde bir evi bombalaması sonucu aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. Gazze'de eğitim öğretim dönemi ise soykırım şebekesinin saldırıları nedeniyle yine buruk başladı. Eski Milli İstihbarat Teşkilatı görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma.

0: adımını atan 300 çift İstanbul'da bir araya geldi. Programda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Safi Arpaguş, genç çiftlere desteklerin önümüzdeki yıllarda da katlanarak devam edeceği müjdesini verdi. Asla yalnız değilsiniz dedi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artmaya devam etmesi bekleniyor. Bazı illerimizde beklenen en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: Ankara ve İzmir 31, İstanbul 28, Antalya ve Eskişehir 32, Trabzon 24, Erzurum 25, Gaziantep 34 derece. Dış merkezlere gelince Mekke 42, Medine 44, Kudüs 31, Girne 29, Lefkoşa ve Gümüşhane 30, Saraybosna 27 derece.
1: Diyanet Radyo'da haberleri dinlediniz.

Yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Hazırlayan Reyhan Sevinç. Sunan Çağatay Yetim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim hemen şöyle mesajlarımıza bakacağız. Akşamın ve programın ilk selamlarını, dualarını almaya başlayacağız. Sizlerden istek eserlerinizle birlikte tabii ki. Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar İzmir'den Fethi. Ben Allah'ın rahmeti, bereketi bütün Diyanet Radyomuzun üzerine olsun. Amin efendim, cümlemizin üzerine olsun. Ömer Karaoğlu'ndan bir yol bulamadım ezgisini bütün Diyanet Radyo dinleyenlerine armağan ediyorum.

Teşekkür ediyoruz efendim. Eskişehir'den Tuğba, selamünaleyküm. Aleykümselam herkese. Cuma gecemiz bereketle geçsin. Bol zikirli, bol salavatlı gecemiz olsun. Amin. Sıradaki eser sizlere ve tabii ki ruhumun şifası kıymetli eşime armağan olsun. Hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm. Aleykümselam efendim. Rabbim sizlere kolaylıklar versin. Her gün evimize misafir oluyorsunuz. Bir günde Manisa'ya gelin misafirimiz olun. Siz evimize misafir oluyorsunuz. Burada da misafir edelim diyor. Teşekkür ediyoruz efendim. Allah razı olsun. Nihat Eksozcu, yüreğinize sağlık. Selamünaleyküm. Kocaeli'den Özlem ben. Canım eşim için bir gün gelir eserini istiyorum. Teşekkür ediyoruz. Selamünaleyküm. Kütahya'dan dinliyoruz ve bir sonraki eseri Biricik annem Ayşe'ye armağan ediyorum. Teşekkürler efendim. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Akşamınız bereketli olsun. Başkent Ankara'dan selamlar. Aleykümselam ama isimsiz olmuş efendim mesajınız. İsimlerinizi ve bulunduğunuz il, ilçe, hiç fark etmez köy, kasaba hepsini yazmanızı isteriz sizden. Hayırlı akşamlar Çağatay Bey Erzurum'dan, Şadiye Atasefer. Hayırlı akşamlar efendim. Sıradaki eser bugün hem evlilik yıl dönümü hem de doğum günü olan kardeşim Öner Atasever'e armağanı olsun. Allah'a emanet ediyorum sizlere. Teşekkür ediyoruz efendim. Sizler de Allah'a emanet olunuz. Hayırlı akşamlar, hoş geldiniz. Sizler de efendim. Mustafa Cihat'tan Amenna eserini yayınlar mısınız? Adana'dan selamlar. Zeliha ben. Teşekkür ediyoruz. 0533 013 80 90 WhatsApp mesaj numaramız. Şu güzel eserlerimizi dinleyelim, ardından kulaklarınızda olacağız.

0: Reklam.
1: Hayat şaşırtırsa evinizi, iş yerinizi, aracınızı Neova Sigorta'da memnuniyetle sigortalayın. Neova Sigorta. Neova Sigorta.
0: Reklam.
2: Hayırlı akşamlar devam ediyor.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar efendim. Konya'dan selam olsun bütün Türkiye'mize. Hayırlı yayınlar diliyoruz sizlere. Sıradaki eser Biricik eşim Ebru, oğullarım Ahmet Yusuf, Yavuz Enes ve biricik kızım Zeynep armağan olsun. Bütün Müslüman aleminin cuma gecesi mübarek olsun. Amin efendim. Ömer Bozbıyık, teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler Sivas'tan, Serdar Mustafa Cihat'tan hallerimiz eseri rica ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleyküm selam efendim. Petrol Kent, Batman'dan Çağatay Bey, hayırlı akşamlar. Murat Belet'ten Dil Tutulur eserini yayınlar mısınız? Selam ve dualarla, teşekkür ediyoruz. Hemen o istemiş olduğunuz güzel eserlerden bir tanesini daha sizlerle buluşturalım, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz mesajlarınızla. İstanbul'dan Güven, ben Çağatay Bey. Sizleri sabah akşam dinliyoruz. Selamünaleyküm. Aleyküm selam efendim. Daim olsun dinlemeleriniz. Yüreğinize sağlık. Fransa Nîmes şehrinden İsmail Keskin, sizleri yolda iş dönüşünde dinliyorum. Binler selamı olsun cennet memleketime. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Fransa'da bizleri dinleyen bütün din kardeşlerimize selam olsun. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Bir yandan evi toplarken bir yandan radyomuza kulak vermekteyim. Bu şekilde işler daha hızlı bitiyor. Sıradaki eser de eşim Akif Armağan olsun. Adana'dan Sevda. Teşekkür ediyoruz efendim. Selamun aleyküm. Cuma akşamının feyzi bereketi üzerimize olsun. Amin efendim. Şükriye İşcan. Teşekkür ediyoruz. Hemen güzel eserimizle baş başa bırakalım, ardından devam edelim.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Hayırlı akşamlar diliyoruz. Sıradaki eser değerli eşim Halil ve canım kızlarım Şeyma, Şevval ve Azra'ma armağan olsun. Ekibinize armağan olsun. İzmir'den selamlar. Aleyküm selam. Bizden de güzel memleket İzmir'e selam olsun efendim. Selamun aleyküm ve aleyküm selam. Ünal güzel ben. Hayırlı yayınlar diliyorum. Hasan Sağındık'tan İsmailce eserini yayınlar mısınız? Teşekkür ediyoruz efendim. Mesajlarınızı bekliyoruz. Sessiz dinleyicilerimiz, ilk defa yazacak dinleyicilerimiz. Bekliyoruz mesajlarınızı ve istek eserlerinizi.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Efendim devam ediyoruz. Selamlar, iyi yayınlar. Gözümün yeşiline aşık olsun bu garip eserini yayınlar mısınız? Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Teşekkürler. Selam olsun sizlere. Şu an seyir halinde dinliyoruz sizi. Sıradaki eserde ablam, yeğenim ve kızım için istiyorum. Bursa'dan sevgiler, selamlar. Bizden de Bursa'ya selam olsun. Muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Ben Zeynep. Esselamu aleyküm ve aleyküm selam. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti üzerimize olsun. Amin efendim. İsmi Azam İlahisi yayınlar mısınız? Sizleri çok seven her daim dinleyicinizim. Allah'a emanet olunuz. Teşekkür ediyoruz. Sizler de Rabbimize emanet olunuz. Yine istemiş olduğunuz eserlerden bir tanesini daha buluşturalım. Ardından mesajlarınızı bekliyoruz. Selamlarınızla, mesajlarınızla devam edelim.

Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 8090.

0: Hayırlı Akşamlar programına WhatsApp hattımız üzerinden mesajlarınızı gönderebilirsiniz. WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Devam ediyoruz efendim. Selamünaleyküm ve aleykümselam. Mehmet Zeki Ateş ben. 18 Ağustos'ta girdiğimiz sınavımızı kazandık. Dualarınız için teşekkür ederiz. Sıradaki eser sizlere armağan olsun. Ne güzel efendim. Bereketli, mübarek olsun sizlere bu güzel netice. Hayırlı akşamlar Konya'dan Rümeysa ben. Hayırlı akşamlar efendim. Rabbim gönlü güzel insanlarla hemhal eylesin bizleri. Amin. Şu anda arabada sizleri dinleyen yeğenim İbrahim Selim için Aykut Kuşkaya'dan Yok Yok ezgisini istiyorum. Yayınlarsanız sevinirim. Teşekkür ediyoruz. Bizler de teşekkür ediyoruz. Hemen dinletelim bir diğer güzel istemiş olduğunuz eseri sizlere, ardından devam edelim.

Efendim Bursa'dayız. Hayırlı akşamlar Bursa'dan Arzu Güner. Hayırlı akşamlar. Sıradaki eser kardeşim, yeğenim ve kızım için istiyorum. Armağanımız olsun bizim de. Selamünaleyküm İstanbul'dan Hakan, aleykümselam. Allahu Teala iki cihanda cümlemizi aziz ve bahtiyar eylesin. Amin. Cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. Amin. Rıdvan-ı Ekber'ine vasıl eylesin. Amin. Hayırlı akşamlar dilerim. Mevla Gazze'deki Müslüman kardeşlerimizin yardımcısı olsun. Amin efendim. Büşra Lena eserini hem aileme hem de Diyanet Radyo ailemize armağan ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ediyoruz efendim. Hemen diğer eserimizle buluşturalım ve ardından mesajlarınızı bekliyoruz efendim.

Hazreti Peygamber'in eşlerine gelerek onun ibadetleri hakkında bilgi almak isteyen üç kişi kendilerine anlatılanı azımsayarak, biz kim, peygamber kim, Allah onun geçmiş ve gelecek günahlarını bağışlamıştır demişlerdi. Sonra kendi aralarında sözleşerek bir gece boyu sürekli namaz kılmaya, diğeri sürekli oruç tutmaya, üçüncüsü de kadınlardan uzak kalarak evlenmemeye karar vermişlerdi. O arada yanlarına giren ve konuştuklarını duyan Allah Resulü, şöyle şöyle diyen sizler misiniz? Şunu iyi bilin ki, vallahi aranızda Allah'tan en çok korkanınız ve ona karşı en çok takva sahibi olanınız benim. Bununla birlikte bazen oruç tutar, bazen tutmam. Hem namaz kılarım, hem de uyurum. Kadınlarla evlenirim. Kim benim sünnetimden yüz çevirirse benden değildir buyurmuştu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir.

0: hayırlı akşamlar devam ediyor.
1: Efendim devam ediyoruz, hemen mesajlarınıza bakacağız. Aydın Kuşadası Çınarköy'den Fadime ben. Sıradaki eser Diyanet Radyo dinleyenlerine, çalışanlarına, eşim Şahin Bey'e, oğlum Salih Mirza'ya armağan ediyorum. Gazze'ye selam, boykota devam. Cuma'nın rahmeti, bereketi, feyzi üzerimize olsun. Amin efendim, bütün Müslüman kardeşlerimizin üzerine olsun. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar Mehmet Emin Ay'dan Eşref Ümmet olanlar eserini Şanlıurfa Viranşehir ilçemize armağan ediyorum. Hayırlı akşamlar efendim, teşekkür ediyoruz. Güzel memleketimiz Şanlıurfa'ya da bolca selam olsun. Hemen sıradaki istemiş olduğunuz eseri sizlerle buluşturalım, buyursunlar.

Efendim geldik yavaş yavaş bizlere ayrılan sürenin sonuna, programımızın sonuna. Bizlerle birlikte olan, bizlere o kıymetli cümlelerini, mesajlarını, dualarını gönderen siz değerli dinleyicilerimize yürekten teşekkür ediyoruz. Cuma akşamındayız efendim. Dualarımızı birbirimiz için, tüm din kardeşlerimiz için, mazlum kardeşlerimiz için, mağdur kardeşlerimiz için, özellikle şu anda zulm altındaki kardeşlerimiz için, her biri için bu gecenin, bu bayramımızın hatrı hürmetine onlar için dualar etmeye devam edelim efendim. İstirhamımız budur sizlerden. Hem de boykota devam ediyoruz. Özgür Filistin'e, Özgür Gazze'ye selam olsun. Boykotumuza da daha fazlasıyla devam edelim Allah'ın izniyle. Yarın sabah saat 7.30'da Hayırlı Sabahlar programımızda, Cuma bayramımızda tekrar sizlerle birlikte olmak, kavuşmak duasıyla Yüce Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalın, hayırlı akşamlar diliyoruz.

yorgunluğunu keyifli dakikalarla atmaya ne dersiniz? Gündeme dair konuları analiz ettiğimiz, ezgi ve ilahilerle ruhumuzu dinlendirdiğimiz ve sizden gelen mesajlara yer verdiğimiz program Hayırlı Akşamlar. Hayırlı Akşamlar. Reyhan Sevinç'in hazırlayıp Çağatay Yetik'in sunduğu Hayırlı Akşamlar hafta içi her gün saat 18'de Diyanet Radyo'da.

0: Mecelle'den Dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Diyanet radyolarının çok kıymetli dinleyicileri, bir Mecelle'den Dersler programıyla daha huzurlarınızdayız. Bu dersimizde konu edeceğimiz Mecelle kaidesi el ecru ve damanu la yectemiani. Hem ücret hem de tazminat bir arada bulunamaz kaidesidir. Kaidenin metninde ifade edilen ücret, elde edilen menfaatin bedeli demektir. Daman ise 416. maddede misli mallardan olan bir şeyin mislini, kıyemi mallardan olan şeyin ise kıymetini vermektir diye tanımlanmıştır. Buna göre sadece binek hayvanı olarak kiralanmış olan bir hayvana kiralayan müşterinin yük yükleme hakkı yoktur. Bu nedenle müşteri binek olarak kiraladığı hayvana yük yükleyip hayvanın telef olmasına sebep olursa hayvanın bedelini mal sahibine tazmin etmesi gerekir. Ancak kira ücretini ödemesi gerekmez. Ücret ve tazminatın bir arada bulunamaması aynı sebebe dayalı olarak ve aynı yerde her ikisinin bulunamayacağı şartına bağlıdır. Dolayısıyla sebep ve mahal farklı olursa hem ücret hem de tazminat söz konusu olabilir. Mesela bir şahıs belirli bir yere kendisi binip gitmek üzere bir binek hayvanı kiralasa, hayvanın terkisine de arkasına da

0: kendisi müstakil olarak hayvanın üzerinde durmaya muktedir olan, hayvanın üzerinde oturabilen bir şahsı bindirse, kiraladığı hayvan söz konusu yere vardıktan sonra telef olsa, kiraladığı bu hayvan iki kişi taşıyabilir güce de sahip olsa, müşterinin hem kira ücretini ödemesi hem de hayvanın kıymetinin yarısını tazmin etmesi gerekir. Müşterinin ücreti ödeme yükümlülüğü, hayvanı kiralayarak gitmek istediği yere ulaşmış, yani amaçladığı menfaati elde etmiş olmasından dolayıdır. Bu durumda herhangi bir tazminat söz konusu değildir. Müşteri sadece kira ücretini ödemekle yükümlüdür. Ancak müşteri diğer şahsı da hayvana bindirmek suretiyle kasıtlı davranmıştır. Bu kasıtlı davranışının bedelini de tazmin etmesi gerekir. Özetle, ücretin ödenmesinin gerekli olmasının sebebi ayrı, hayvanın kıymetinin yarısının ödenmesinin sebebi ayrı olduğu için, aynı sebebe dayalı olarak ücret ve tazminatın bir arada bulunması söz konusu değildir. Değerli dinleyenler, ücret ve tazminat bir arada bulunamadığı gibi, öşür ve haraç, kısas ve diyet, katil yani öldürme ile vasiyet ve miras, had cezası ile li'an, nikah ile emzirme ücreti de bir arada olamaz. Zira öşür Müslümandan alınırken haraç gayrimüslimlerden alınır. Bir şahsa hem diyet ödettirilip hem de kısas uygulanamaz. Mürisini öldüren kişi ona varis olamadığı gibi kişi kendi mirasçısına vasiyette de bulunamaz. İffetsizlik iddiasıyla eşiyle mülâne yaparak eşinden ayrılan kişiye ayrıca kazf haddi yani zina iftirasından dolayı had cezası uygulanamaz. Bir annenin kendi çocuğunu emzirmek için nikahlı olduğu eşinden ücret talebinde bulunması da söz konusu olamaz. Yani nikah ile emzirme ücreti bir arada bulunamaz. Diyanet Radyoları'nın çok kıymetli dinleyicileri, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir başka Mecelle'den dersler programında tekrar huzurlarınızda olabilmek duasıyla Allah'a emanet olunuz.
1: Mecelle'den dersler. Hazırlayan ve sunan Nurettin Muhtar Acar.

herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil, bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil, kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil, merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O, sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü! Senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor, gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Gözü tok insanlar, yoksul bile olsalar, zengin sayılır. Hırslı olan insan, çok tamahkar olur. Gönül zenginliği gibi servet olmaz. Kimin gözü toksa, o gönlü zengin bir kişidir.

Hüsnü Hal. Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse, değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz yaz.

sana hisli yürek lazımsa oku onu yazdım iki söz.

Muaz bin Cebel anlatıyor. Yatsı namazı için Resulullah'ı bekledik. O kadar gecikti ki atı gelmeyeceğini zannettik. İçimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak dedi. Bir müddet sonra Efendimiz çıka geldi. Kendisine, ey Allah'ın Resulü, senin gelmeyeceğini zannettik. Hatta içimizden biri, herhalde Resulullah namazını kıldı, bize namaz kıldırmaya çıkmayacak bile dedi deyince, Resulullah, bu namazı gece karanlığında kılın. Bu namaz nedeniyle diğer ümmetlere üstün kılındınız. Çünkü sizden önce bunu hiçbir ümmet kılmamıştı buyurdu. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit yatsı namazı vaktidir.

aşkın bahrına dalmayan, canını feda kılmayan, senin cemal

Efendime söyleyeyim. 18 bin aleme server olan Muhammed. 33 bin ashaba rehber olan Muhammed. Yalınlık açlığa kanaatli Muhammed. Asi cafi ümmete şefaatli Muhammed. Geceler yatıp uyumaz tilavetli Muhammed. Garib ile yetime mürüvvetli Muhammed. Yoldan azan gümraha hidayetli Muhammed. Muhtaç düşse herkese kifayetli Muhammed. Melun lain şeytana siyasetli Muhammed. Şeriatın yoluna inayetli Muhammed. Duaları müstecab icabetli Muhammed. Yamanlığa yahşilik kerametli Muhammed. Miskin Ahmet kuluna kitabetli Muhammed. Yetim fakir garibe sehavetli Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet Yesevi

Yasin ve Dua.

0: صدق الله العظيم.
1: آمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. إلهي hamdini sözüme sertaç ettim. Zikrini kalbime miraç ettim. Kitabını kendime minhac ettim. Biz yoktuk var ettin, varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. Ya Rabbi, inayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma bizi, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Ya Rabbi, sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini, yar et bize cümle erdirdiklerini. Sevdin, Habibini kainata sevdirdin.

Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve nam kazanıyor. Adını hürmetle anarken ahlakından kendi ömrümüze bir pay düşürebilmekte, bir gönlü almakta, bir kırgınlığı bitirmekte, bir yükü sessizce hafifletmekte, bir mazlumun derdiyle dertlenmekte ve kimsenin bilmediği bir iyiliği yalnızca Rabbimiz bilsin diye yapabilmekte. Belki de ona duyduğumuz muhabbetin en güzel tercümesi bu. Nitekim Mevlid-i Nebi yalnızca kutlu bir doğumu hatırlamak değil, kalbimizi onun güzel ahlakına yeniden çevirmek, kendi halimize onun aynasından bakabilmek için bir vesile. Merhametimize onun merhametinden, vefamıza onun vefasından, sabrımıza onun sabrından, adaletimize onun adaletinden nasip eyle ya Rab. Salat ve selam, gönüllerimizin hasreti, özlemlerimizin melceği, alemlere rahmet, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme.

efendime söyleyeyim. Hak yarattı alemi, aşkına Muhammed'in. Ayı günü yarattı, şevkine Muhammed'in. Ol dedi oldu alem, yazıldı levh-ü kalem. Okundu hatmi kelam, şanına Muhammed'in. Hep erenler geldiler, dergaha yüz sürdüler. Zikri tevhid ettiler, nuruna Muhammed'in. Feriştehler geldiler, saf saf olup durdular. Beş vakit namaz kıldılar, aşkına Muhammed'in. Havada uçan kuşlar, yeşerip dağ taşlar. Yemiş verir ağaçlar, aşkına Muhammed'in. Yunus kim ede methi, över Kur'an ayeti. An vergil salavatı, aşkına Muhammed'in. Sallallahu aleyhi ve sellem. Aşık Yunus.

0: özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin. Kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle başlıyor.
1: Selamünaleyküm, ben İstanbul'dan Aliye Türk. Muhammed'in izindeyiz ilahisini eşim Adem, kızlarım Özge, Zeynep ve Esma için dinlemek istiyorum. Hayırlı yayınlar. Biz

0: İste Dinle devam ediyor. İste Dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90.
1: Ben Beykoz'dan Sabahattin Soytürk. Demedim mi, demedim mi ilahisini rica ediyorum. Teşekkür ederim.

Selamun aleyküm. Ben Kırıkkale'den Ekrem Dalgın'da. Sizlerden Eşref Siyah Terzi'den Ah Efendim isimli parça istiyorum. Bu parça eşim, çocuklarım, Diyanet Radyo dinleyicileri ve Diyanet Radyo çalışanları için gelsin. Severek ve beğeniyle dinliyoruz. Saygı ve sevgiler efendim.

Hayırlı yayınlar. Ankara'dan Neriman, Mustafa Cihat'tan Can Dedim İlahisini istiyorum. Bütün Diyanet Radyo dinleyicileri için de gelsin.

Senindir his yok, hareket yok, acı yok, leş mi kesildin? Hayret veriyorsun bana, sen böyle değildin. Kurtulmaya azmin niye, bilmem ki süreksiz. Kendin mi senin yoksa ümit?

özlediği nameleri, duymak istediği sesleri ve sevdiği ezgileri dinlemeyi bekleyenler. Artık beklemeden bizi arayıp isteyin, kendi sesinizle anons edin, biz de sizinle birlikte sevdiğiniz ezgiyi dinleyelim. İste dinle için WhatsApp hattımız 0533 013 80 90. İste dinle her gün saat 11 ve 22'de Diyanet Radyo'da.

0: de sizi dinliyoruz.
1: Kafama takılanlar. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendirenler Sedat Özdemir

0: Ahmet İshak Mete. Kıymetli hocam, kafama takıldı. İblisin meleklerden olduğu, Hazreti Adem'e secde etmediği için kovulduğu söylenir. Acaba iblis melek midir? Eğer melekse, o zaman melekler de Allah'a isyan edebilirler mi?
1: Soru böyle kurgulanırsa cevap da bu şekilde çıkar. Öğrenmek için soruyu net ve temelden sormak gerekir. Burada öncelikli soru iblisin ne olduğu veya en azından melek olup olmadığıdır.
0: Tamam hocam, oradan başlayalım. İblis melek midir?
1: Hazreti Adem'le ilgili kıssalara bakıldığında meleklerin ve iblisin keskin bir şekilde ayrıştığı görülür. Ayrışma noktası isyan edip etmemeleridir. Melekler itaat ederken İblis tam aksine isyanı seçmiştir. Meleklerin itaati ve teslimiyeti insanın yaratılış sürecinde açıkça görülmüştür. Meleklerin anlayamadıkları veya kendilerinde olmayan insana ait kan dökücü ve bozguncu sıfatlarını sorduklarında, Yüce Allah Hazreti Adem'e isimleri öğretmişti. Hazreti Adem'in isimleri bilme veya isimlendirme kabiliyetiyle kendilerinden bir adım öne geçtiğini gördüklerinde, melekler Yüce Allah'ı tenzih ederek, "Bizim senin bildirdiğinden başka bilgimiz yoktur." diyerek itirafta bulunmuşlar ve teslimiyet göstermişlerdi. Demek ki meleklerin yapısında itaat ve teslimiyet esastır.
0: İblis bunları göremedi mi?
1: Bakmakla görmek, bilmekle farkına varmak ayrı şeylerdir. İblis kibrine ve kinine yenik düştü, baktı ama göremedi, biliyordu ama farkına varamadı, yani hayır ve şerri ayırt edemedi.
0: Bu söylediklerinizi biraz açsak.
1: Görmek için gözü perdelememek, sınırlandırmamak ve çok yönlü dikkati kaybetmemek önemlidir. Farkına varmak içinse bilinçli olmak, bilgiyi doğru kullanmak, çeldiricilerden arınmış ve ön yargısız olmak gerekir. İbliste bunlar yoktu ve o yüzden gerçeği göremedi.
0: Nasıl yani?
1: Yüce Allah Adem'e secde edin diye emir verdi. Bu emir Allah'tan gelen bir talimattı. Melekler talimatı yerine getirdi, iblis ise getirmedi. Üstelik büyüklük tasladı. Yüce Allah iblise sordu. Ben emrettiğim zaman seni secde etmekten alıkoyan şey nedir? İblis cevap verdi. Ben ondan daha hayırlıyım. Beni ateşten, onu topraktan yarattın. Soruda görüldüğü gibi iblisin görmesi gereken Allah'ın emriydi. Fakat o, dikkatini Hazreti Adem'e odaklamış ve onunla kendisi arasında karşılaştırma yapmaya yoğunlaşmıştı. Bu da onu üstünlük yargısına götürmüş, bakışını sınırlandırmış, bilgiyi doğru kullanmasını engellemişti. Sonuçta Allah'ın emrine uymayı değil, isyanı tercih etmişti. Nitekim Yüce Allah ona emrinin neden yerine getirmediğini soruyor. Sorunun içinde Hazreti Adem geçmiyor. Demek ki esas olan Hazreti Adem değil, ilahi emirdir. İblis ise kininin ve kibrinin aklını bürümesinden dolayı soruyu dahi anlayamıyor ve Hazreti Adem'e odaklanmaya devam ediyor. Sonrası tam bir ırkçılık. Çünkü Hazreti Adem ve kendisinin kökenine yoğunlaşmış ve yaratılış maddelerinden hareketle kendisinin daha iyi ve hayırlı olduğu sonucunu çıkarmıştır.
0: Burada ne anlamalıyız?
1: Bu olay bir yönüyle iblisin yaratılış maddesi farkını anlatıyor, diğer yönüyle ise onun isyan etmeye yatkın tarafını bildiriyor. İşte onun bu iki yönü meleklerden farkını ortaya koyuyor.
0: Bizim esas sorumuz da buydu.
1: Doğru, ama adım adım gidelim ki konuyu iyi temellendirelim. Dikkat edilirse Hazreti Adem'e secde olayının emrinin muhatabı melekler ve iblis. Melekler emre uyarken iblis isyanı seçiyor. Böylece meleklerle iblis ayrışmış oluyorlar. Demek ki iblis meleklerden değil. Zaten biz Kur'an'dan meleklerin Allah'ın bildirdiklerinin ve emirlerinin dışına çıkamadıklarını biliyoruz. Nitekim az önce söylediğimiz gibi, meleklerin senin bildirdiğin dışında bizim bir bilgimiz yoktur diye itiraf etmeleriyle, melekler asla Allah'a isyan etmezler, sadece Allah'ın emirlerini yerine getirirler ayetleri tam da bu gerçeği bildirmektedir. Onların secde emrini derhal yerine getirmeleri de bu iki ayetle uyumludur. İblisin mensup olduğu cinlere gelince, onların Kur'an'da geçen "bizden Müslüman olanlar olduğu gibi hak yoldan sapanlar da vardır" sözleri, onların da insanlar gibi hak yolu tutanlarının yanında isyan edip yanlış yola gidenlerinin olduğu

0: olduğunu gösteriyor. Zaten aynı surede bizim sefihimiz yani iblis meğer Allah hakkında gerçek dışı şeyler söylüyormuş. Sözleri de cinlerin meleklerden yapısal olarak farkını bildirdiği gibi iblisin cinlerden olduğuna işaret ediyor.
1: Hocam, iblisin cinlerden olduğuna dair daha açık ifade yok mu?
0: Tabii ki var. Kehf suresinde Yüce Allah açık açık o cinlerdendi ve Rabbinin emrinden saptı ifadesini kullanır ve ayrıca zürriyetinin yani kendinden sonra gelecek neslinin bulunduğu bilgisini verir.
1: Peki neden Hazreti Adem'e secde emrinde melekler ve iblis denilmiyor da sadece melekler deniliyor?
0: Burada çoğunluk hesaba katılıyor. Söz gelimi bir okulda yapılan toplantıda müdürün öğrencilere yönelik "Arkadaşlar, okul ve civarında sigara içilmeyecek" talimatı öğrencileri bağladığı gibi öğretmen idareci ve memurları da bağlar. Okulda çoğunluğu öğrenciler oluşturduğu için bu talimatın onlara yönelik söylenmiş olması diğerini hesaba katmıyor anlamına gelmez. Bir memurun çıkıp "ben öğrenci değilim, talimat beni kapsamıyor" demesi kuralı tanımama anlamına gelir.
1: O takdirde iblis meleklerin tam zıttı olarak mı yaratılmıştır?
0: Hayır, iblis ve nesli insan gibi hem iyiyi hem de kötüyü yapabilecek bir donanımda yaratılmıştır. Onların da iyi şeyleri yapma ve kötülüklerden kaçınma gibi yükümlülükleri vardır. Zaten az önce okuduğumuz ayette bizden Müslüman olanlar olduğu gibi hak yolundan sapanlar da vardır ifadesi bunu gösterir. Yani iblisin neslinden gelip de onun gibi davranmayan cinler de bulunmaktadır.
1: İblisin kendisi neden iyi olmaya yönelmemiş?
0: Baktığınızda kötülük yapan birçok insanın yaptığının kötülük olduğunu bildiğini görürsünüz. Ama onların kötülükten dönmelerini engelleyen şey kibirleri, kin ve nefretleriyle hatadan dönmeyi gururlarına yedirememeleridir. Bir nevi aldanmışlık sarhoşluğu içine girmeleridir. Nitekim Yüce Allah Kur'an'ın birçok yerinde iblisin kibrinden, insana yönelik kininden ve aldanmışlık sarhoşluğundan bahseder.
1: Yani iblis Hazreti Adem ve Hazreti Havva gibi pişmanlık duyup tövbe etseydi affedilir miydi?
0: Tabii ki affedilirdi. Zaten Yüce Allah ona af kapısını da göstermiştir. Ama o inatla ve ısrarla yanlış öncüllerden yola çıkarak yanlış sonuçlara ulaşmıştır. Yaratılış maddesinden yola çıkarak büyüklük duygusuna kapılmış ve kendisini yaratan Rabbinin emrini görmezden gelmiştir. Hazreti Adem ve nesline yönelik bahsettiği kin ve nefret onu sapkınlığın dibine çekmiştir. Nitekim Müslüman olan cinlerin ona yönelik aklını kullanmayan anlamına gelen sefih demeleri de bunu gösteriyor. Aklını kullanmak demek doğru öncülleri tespit etmek, ön yargısız kin ve nefretten uzak değerlendirme yapabilmektir. İblis bunu

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Gözü tok insanlar, yoksul bile olsalar, zengin sayılır. Hırslı olan insan, çok tamahkar olur. Gönül zenginliği gibi servet olmaz. Kimin gözü toksa, o gönlü zengin bir kişidir.

Merhaba sevgili dostlar. Hepinizi Tarih ve Mekan programından, Diyanet Radyo'dan muhabbetle, hürmetle selamlıyorum. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle birlikte Osmanlı İmparatorluğu'nun, Osmanlı medeniyetinin bir ön sözü şeklinde nitelendirilebilecek bir şehri olan Bursa vilayetimize doğru yola çıkıyoruz. Kıymetli dostlar, Bursa bizler için önemli elbette şüphesiz. Lakin Bursa Ulu Camii Şerifi, Bursa'nın en güzel süsüdür efendim. Bugün sizlerle birlikte Bursa Ulu Camii ile alakalı harikulade bir program yapmaya gayret edeceğiz. Ümidimiz o ki gönül dünyamızda da ziyaret edeceğiz efendim. İnşallah Bursa Ulu Camii'ni. Kıymetli dostlar, minberindeki tarihten 802 Hicri yılında tamamlandığı anlaşılıyor efendim bu muhteşem cami ve külliye. Osmanlı sultanlarından 1. Bayezid, Yıldırım Bayezid Sultan yaptırmış efendim bu muhteşem cami-i şerifi. Mimarı kesin olarak bilinmemekle beraber Ali Neccar ya da Hacı İvaz Paşa tarafından inşa edildiği düşünülmekte. Bursa salnamelerinde Ahvali Umumiyesinden binayı yapan mimarın Rum olduğu anlaşılıyor şeklinde bir bilgi varsa da doğruluk derecesi tartışılır efendim. Çünkü gönül dünyamıza vurduğumuzda bu ifadeyi hakikat olmadığına dair hissiyat galebe çalmakta. Kıymetli dostlar, cami-i şerifin ilk planlandığında cami, medrese, hamam, bedesten, dükkanlar ve meşrutalardan teşekkül eden bir külliye halinde tasarlanmış. Daha sonraki devirlerde etrafına şadırvanlar, muvakkithane, muallimhane, müezzin ve muvakkit odaları gibi yapılar ilave edilmiştir. Son yıllarda bu ilave yapılar ortadan kalkmış, hamamı da işlevini yitirmiş durumda. Cami-i Şerif, bedesten ve medrese etrafındaki dükkanlar asli vazifelerini yürütmeye devam etmekte. Efendim bu Ulu Cami-i Şerif, muhteşem yapı, sırasıyla 1494, 1503, 1551, 1563, 1567, 1572, 1583, 1670, 1732, 1737, 1740, 1742 yıllarında tamir görmüş efendim. Lakin en kapsamlı onarımını 1855 depreminden sonra görmüş. Takip eden süre zarfında 1862 yılında yeniden ibadete açılmış efendim yapı. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in mekanı 55 ve 69 metre boyutlarında kareye yakın dikdörtgen planlı olup 20 kubbeli şekilde yapılmıştır. Kuzeydeki taç kapı dışında doğu ve batı cephelerinde iki kapısı daha vardır. Büyük silmelerle hafifletilen cephelere altta 26, üstte 32 pencere açıldığı gibi 12 gen planlı mermer havuzun kubbesinin üzeri açık bırakılarak Cami-i Şerif'in havalandırılması ve ışık alması sağlanmış. Yapıyı örten 11 metre çapındaki kubbeler 12 adet kare paye ile taşınmakta. Bu ayakların her yüzünde celî sülüs ve kufi hatlarla Esma-i Hüsna'dan örnekler yazılmış durumda. Kıymetli dostlar, Cami-i Şerif'in içini adeta hat müzesine çeviren ayaklardaki ve duvarlardaki yazılar, Abdülfettah Efendi, Kazasker Mustafa İzzet Efendi, Sami Efendi, Mehmet Şefik Bey gibi meşhur hattatlarla tahrir ve konturlar da Mücellit Mehmet Efendi'ye ait olacak şekilde tezyin edilmiş. Cami-i Şerif'te 2. Mahmud'a ait bir levha da yer alıyor efendim. Sultanımız da güzel bir levha buraya ikram etmişler. 16. yüzyılda varlığı bilinen bu yazılar en son 1855 depreminin ardından tamir görmüş. Bir kısmı onarılmış, bir kısmı da silinip yeniden yazılmış. Cami-i Şerif'in ceviz ağacından kündekari minberi bir sanat şaheseridir. Ustası El-Hac Muhammed bin Abdülaziz İbn-i Dakki'dir efendim. Minberin ilginç özelliklerinden biri de Kur'an-ı Kerim'deki ayet sayısına tekabül eden 6666 adet parçadan meydana gelmesidir. Bundan daha da önemlisi, minberin mihraba bakan doğu yüzeyinde güneş sisteminin, yani güneş ile gezegenlerinin
batı yüzünde ise galaksi sisteminin tasvir edilmiş olmasıdır. Mihraptaki süslemeler 1862 yılında Bursa'ya sürgün edilen Tevfik Paşa tarafından yaptırılmıştır. Mihrabı çevreleyen dört frizden biri Kufi yazı kuşağı, biri stilize motif kuşağı, diğer ikisi bitkisel süsleme kuşağı halinde düzenlenmiştir. Mihrap nişinin iki köşesinde mermer şeklinde boyanmış sütunçe figürü ile bunların yanlarında köşe dolgusu olarak iri rumi ve palmetlerden bir koltuk tasarımı vardır. Bu iki koltuk süslemelerinin arasında rumilerden teşekkül eden büyük bir kandil motifi ve bu motifin ortasındaki damla içinde sülüs yazı ile müsenna bir ayeti celile yer almaktadır. Her köşesiyle müstesna bir duyguyu barındıran harikulade bir başyapıttır efendim Bursa Ulu Camii Şerifi. Kapalı çarşı cihetinden girip Camii Şerif'in iç harim bölgesinde yer alan şadırvandan aldığınız abdest sadece fiziki aleminizi rahatlatmaz, ruh dünyanızı ferahlatır efendim. Sonrasında mihraba doğru yöneldiğinizde o mukarnaslı yapının içerisindeki süslemelerde siz cenneti âlâ'nın güzelliklerini müşahede edersiniz sanki. Ve nihayetinde huzurlu bir şekilde Kabe-i Muazzama'ya dönüp orada tekbir alarak ibadet ve taatle meşgul olursunuz. Cami-i Şerif'in böyle huzur veren bir yapısı vardır şüphesiz. Ve biz bu Cami-i Şerif'ten bir sonraki bölümde de bahsetmeye devam edeceğiz inşallah. Tarih ve Mekan programından hepinizi Cenab-ı Allah'a emanet.

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin'i.

Ey aziz dost, bilmiş ol ki beden elbiseye benzer. Sen bu elbiseyi okşayıp durma. Yola düş de elbiseyi giyeni ara. Çünkü elbiseyi giyen ve bu elbise içinde gizlenen ruha, bedeni tanımak ve onunla meşgul olmaktan ziyade, hoş gelen Allah'ı bir bilmek, tanımaktır. O ruhun bedenindeki görünen el ve ayağa benzemeyen, hatta görünmeyen bir başka türlü eli, bir başka türlü ayağı vardır. Ruhun nasıl eli ayağı olur diye kafanı yorma. Rüyada el ayak görürsün. Onlarla bir şey alır, bir yerlere gidersin. Gördüklerini gerçek bil. Sen öyle bir kişisin ki, sende bedensiz bir beden vardır. Öyleyse bedenden dışarı çıkmaktan, yani candan olmaktan korkma.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı hadislerin hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.

Rahman ve Rahim olan, rahmeti her şeyi kuşatan Allah'ım. Göklerin, yerin ve bu ikisi arasındaki her şeyin sahibi olan Rabbim, sana sonsuz hamdü senalar olsun. Allah'ım, bizleri sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Sevgini gönlümüze sen nakşettin. Sana sonsuz şükürler olsun Allah'ım. Allah'ım, bizleri İslam'ın ve Kur'an'ın yolundan ayırma. Gönlümüzü Kur'an'ın nuru ile tenvir eyle. Kur'an'ı kalplerimizin gıdası, ruhlarımızın şifası, kabirlerimizin ziyası, maddi ve manevi dertlerimizin devası eyle. Rabbimiz, bizleri Efendimiz'e layık ümmet eyle. Onun yolunda ve sünnetinde daim eyle. Onun ahlakıyla ahlakımızı tezyin eyle. Bizleri sevgisine layık ve şefaatine mazhar eyle. Ey kimsesizlerin kimsesi, gariplerin sığınağı olan Allah'ım, yetimleri, öksüzleri, garipleri, kimsesizleri mahzun ve boynu bükük bırakma. Bizleri acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, hayatın ve ölümün fitnesinden koru. Bizleri ağır borç yükünden, taşıyamayacağımız kederden, tahammül edemeyeceğimiz acıdan muhafaza eyle. Allah'ım, ürpermeyen kalpten, yaşarmayan gözden, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınıyoruz. Nefislerimizin kötü isteklerinden, heveslerimizin peşinde koşmaktan, şeytanın vesvese ve şerrinden sana sığınıyoruz. Bizleri himaye et ve sevdiğin kullar zümresine dahil eyle. Kalbimizi nifaktan, amelimizi riyadan, dilimizi yalandan ve kazancımızı haramdan muhafaza eyle. Allah'ım, bizlere faydalı ilim, helal ve bereketli rızık, hayırlı ve sağlıklı ömürler ihsan eyle. Milletimizi ve bütün insanlığı her türlü felaket ve tehlikelerden muhafaza eyle. Ülkemizi ve İslam beldelerini rahmet, bereket ve inayetinle mamur eyle. Rabbimiz, nazargahın olan kalplerimizin kendi yaktığı ateşlerde kararmış birer taş parçası haline gelmesine izin verme. Bizleri ayrılıklardan, fitne ve fesattan uzaklaştır. Maddi ve manevi güçlerimizi birleştir. Aramızdaki dayanışmayı güçlendir. Ahirette de cennet ve cemalinle buluştur Allah'ım. Ey merhametlilerin en merhametlisi olan Allah'ım. Dünyanın neresinde olursa olsun, ezilen, açlık, kıtlık ve sefalet çeken mazlumlara ve biçarelere imdad eyle. Himmetini, yardımını esirgeme üzerlerinden. Akıbetimizi hayır eyle. Dünya ve ahiretimizi mamur eyle. Bizleri sağlık ve afiyette daim eyle. Şu an dünyanın herhangi bir yerinde zulme uğrayan Müslüman kardeşlerimizden yardımını esirgeme. Müslüman coğrafyalarında kanlı postallarıyla gezen kafirlerden sen bizleri muhafaza eyle. Daha küçücük yaşında savaşın korkusunu yürekten yaşayan Müslüman çocuklarımızı sen huzura eriştir ya Rab. Dert verip derman aratma. Dayanılmaz acılar yaşatma. Bizleri darda ve zorda bırakma. Senden başkasına bizleri muhtaç eyleme Allah'ım. Ey dualara icabet edip kabul buyuran Rabbimiz. Dua ve niyazlarımızı kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, hatalarımızı, kusurlarımızı setreyle, bizi sana ve sevgine layık eyle.
bizleri affolunanlar zümresine ilhak eyle. Sana açılan ellerimizi, sevginle dolan gönüllerimizi, rahmet ve inayetini gözleyen yüreklerimizi boş çevirme Allah'ım. Rabbimiz, bize dünyada ve ahirette iyilik ve güzellik ihsan eyle. Bizleri iyilerle ve iyilerden eyle. Senin her şeye gücün yetsin.

Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok

gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil, hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil, ruhu gösterir ve insan Rahman'ın nuruyla aydınlanan kalbinde en güzel sureti bulur.

hüsnü hal. Soğuk rüzgarların estiği, dışarıda ayazın buz kestiği bazı sabahlar olur. İnsanın evinden çıkası gelmez hani. Çıkmamak imkanına sahipse, bir de etraf sessiz ve sakinse değme keyfine. Sıcak çay, taze yumurta, kızarmış ekmek, kaymak ve bal. Çocuklar gibi şen oluverir insan. Sanki annesi saçlarını taramış gibi. Sanki babası yeni oyuncak almış gibi. Doğar, büyür, heves eder, elde eder, kaybeder ve dünyaya sığmaz insan. Biraz gözü dalsın, biraz kalbi titresin, hemen çocukluğuna sığınır. Çok mu üzdüler seni yavrum diyen annesinin sesine sarılır. Korkma evladım, aslan gibi baban var senin arkanda, hallederiz evelallah diyen babasının sözüne güvenir. En mutlu olduğu, en güvende hissettiği zamana gitmek ister insan. Bunun için çocukluğuna koşar. Çünkü orada bir cennet hayali yaşar. Orada çiçekler açar, kuşlar uçar ve çocuklar gülüşüp oynar. Peki herkes için bu böyle midir? Keşke olsaydı. Lakin değildir. Anne sevgisinden, baba şefkatinden mahrum bırakılmış nice insan var. İşte onlar bütün mutluluklarını cennete saklar. Bilirler geçmişte sığınacakları bir yer olmadığını ve kimsenin anne gibi olamayacağını. Onun için çok şey beklemezler. Merhamet, sadece merhamet. Sadece merhamet. Çok şey sorulmamalı çocuklara. Bol bol patates kızartılmalı onlara. Oyuncaklar alınmalı, karınları doyurulmalı, elleri ısıtılmalı ve mışıl mışıl uyutulmalılar. Peki ya büyükler? Elbette onlar da merhameti hak ederler. Çünkü çocuklardan daha zor bir haldeler. Yazık, çocukluklarını kaybetmişler.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Hayırlı günler kıymetli dinleyenler. Yüce kitabımızda kendisinden bahsedilen peygamberlerden biri de Hazreti Eyyub'dur. Hazreti Eyyub aleyhisselamın Cenab-ı Allah tarafından kendisine bolca nimet ve ikramda bulunulduğu, mal, mülk, servet ve evlat verildiği ve bir imtihan gereği olarak da tüm bu nimetlerin kendisinden alındığı ve farklı hastalıklarla sınandığı bizlere bildirilip rivayet olunur. İşte bu büyük sınav esnasında sabır gösterip mükafata erişen Hazreti Eyyub'un hayatı müminler için, bizler için gerçekten örnek oluşturabilecek bir mahiyettedir. Her türlü sıkıntıyla, varlık ve yoklukla imtihan olmak üzere dünyada bulunduğumuzu da hiçbir zaman unutmamalıyız. Zira Cenab-ı Allah bize dünyada farklı şeylerle sınanacağımızı, imtihan olunacağımızı bildiriyor. Bakara suresinde Rabbimiz bizim korkuyla, açlıkla, nimetlerin elimizden alınmasıyla, malımızın azaltılmasıyla, dünyada ulaşmış olduğumuz farklı nimetlerin, unsurların elimizden çıkması, canların çıkmasıyla imtihan olunabileceğimizi ve bu imtihanlardan muvaffak olarak ayrılmanın yolunun da sabır olduğunu bize bildirdiğini bu vesileyle ifade edip hatırlamış olalım. Hazreti Eyyub aleyhisselam bütün bu sıkıntılarla karşılaştığında ortaya koyduğu tavır bir kul tavrıydı. Ve Yüce Kitabımızda Cenab-ı Allah kul vasfına da değiniyor Hazreti Eyyub aleyhisselamın. Ve onun Enbiya suresinde yer alan duasını Cenab-ı Allah bize bildiriyor. Şöyle buyuruyor Cenab-ı Allah: وَاَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ اَنِّي مَسَّنِيَ الظُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِم۪ينَ Eyyub'u da an, hani Rabbine başıma bu dert geldi ama sen merhametlerin en üstünüsün diye niyaz etmişti. اَنِّي مَسَّنِيَ الظُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِم۪ينَ Kıymetli kardeşlerim, başımıza gelen sıkıntılardan bizi arındıracak olan, bizi kurtaracak olan kuşkusuz Cenab-ı Allah'tır. İşte Hazreti Eyyub aleyhisselamın bu duası, bu yalvarış ve yakarışı üzerine bir sonraki ayeti kerimede de buyuruyor ki Rabbimiz bunun üzerine, yani onun o duası, yalvarış ve yakarışı üzerine biz tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için anılacak bir örnek olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa giderdik, ona aile efradını ayrıca bunlarla birlikte mislini daha verdik. Kıymetli kardeşlerim, bu ayeti kerimelerden şunu anlıyoruz: sıkıntılı anımızda mümin olarak bize yakışan tavır Rabbimizin merhametine sığınmaktır. Zira Cenab-ı Allah merhametiyle bize muamele edecek ve bu sıkıntılarımızdan arındıracaktır. Dünyada kimimiz farklı farklı zorluklarla sınanıp imtihan olunuyoruz elbette. Her şey bizim için bu dünyada. Mutluluk da bizim için, hüzün de bizim için, gözyaşı da bizim için, tebessüm de bizim için, varlık da yokluk da hepsi bizim için. Sahip olduğumuz her şeyi bir anda kaybedebileceğimiz hakikatini hiçbir zaman zihnimizden çıkartmamalıyız. Ama bununla birlikte düştüğümüz yerden kalkabileceğimizi, bizi kaldıracak bir Rabbimiz olduğu hakikatini de zihnimizden çıkartmamalı, ümitsizliğe düşmemeliyiz. Mümin ümitvar olan insandır. Cenab-ı Allah rahmetiyle, merhametiyle kullarını kuşatmıştır, kuşatacaktır. Hazreti Eyyub'u farklı sıkıntılarından kurtarıp arındıran Rabbimiz biz de kulluğumuzu sürdürür. Ona teslim olursak karşılaşacağımız her türlü zorluktan, her türlü sıkıntıdan, her türlü hastalıktan Cenab-ı Allah'ın rahmet ve mağfireti vesilesiyle arınıp kurtulabiliriz elbette. Bazen karşılaşmış olduğumuz sıkıntıların, ummadığımız anda başımıza gelen hadiselerin acaba günahlar, hatalar sebebiyle olduğunu da düşünebiliyoruz.
Evet, varsa günahlarımız onları terk etmeli, uzaklaşmalı, tevbe istiğfar etmeli, günahlarımızdan arınmayı arzu etmeliyiz ama şunu da zihnimizden çıkartmayalım. Hazreti Eyüp örneğinde de olduğu üzere peygamberler de sınanmıştır. Sınanmamız, zorlukla imtihan olunmamız, başımıza bir sıkıntının gelmesi veya çevremizde birinin başına bir sıkıntının gelmesi onun veya bizim kötü insan olduğumuz zannına bizi düşürmemeli. Bazen bu gaflete düşebiliyoruz. Bir ağır sınavla karşılaşan insanı gördüğümüzde acaba ne etti ki buldu zannıyla hareket edebiliyoruz ki bu imani bir tavır, imani bir yaklaşım tarzı asla değildir. Zira Peygamber Efendimiz'e arkadaşlarından biri soruyor bir gün, diyor ki ya Resulallah, insanlar içinde belaya, sıkıntıya en fazla maruz kalanlar kimlerdir? Peygamber Efendimiz'in cevabı peygamberlerdir oluyor. Peygamberler tarihine baktığımız zaman gerçekten bütün peygamberlerin, bütün nebilerin hayatlarında farklı farklı sıkıntıların olduğunu, farklı imtihanlardan, sınavlardan geçirildiklerini görüyoruz, maddi manevi. Hazreti Eyüp örneğinde hastalıklarla sınandıklarını görüyoruz. Bütün bunlar bize dünya sınavlarının bir hakikat ve gerçek olduğunu hatırlatmalı, onlara sabırla karşılık vermemiz gerektiğini öğretmeli ve o farklı zorluklarla sınandığımızda da Rabbimize dualarımızla yönelip onun merhametine sığınmamız gerektiğini, bizi o sıkıntılardan arındıracak olanın Rabbimizin merhameti olduğunu da zihnimizden çıkartmamalıyız. Rabbim bizleri altında kalacağımız yüklerle imtihan eylemesin ve başımıza gelen sıkıntıları merhametiyle def eylesin inşallah.

Kur'an'da dua. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Fatih Kurt.

Bir gün yaşamak, günü yaşamak. Sabahın seheriyle uyanıp güne başlamak. Karanlığın aydınlığa inkılabının şahidi olup, hayatı bahşedene minnetle şükredip, güne kavuşmanın sevincini tatmak. O gün hiçbir şeyi ve hiç kimseyi tenkit etmeme adına kararlı olup, kararının arkasında durmak. Az konuşup, çokça dinlemek. Hiç ama hiç eksilmeyen bir tebessümle bakmak, bakabilmek. Gönlünüzü kırana gönül koymadan, incitseler bile incinmeden ve dahi incitmeden, bu da geçer yahu diyebilmek. Ağaca, kurda, kuşa, cümle mahluka selam size deyip barışı tesis edebilmek. Halden anlamayan halsizlere lisanı hal ile ders verebilmek. Yakın uzak demeden dost sesi duyma, dosta sesini duyurma adına aramak, arayabilmek. Karşılıksız sevmek, sevebilmek, sevdiğini, sevdikleri de bari o gün söylemek. Yarına varmadan gel demek, gel diyebilmek. Huzura durma ve huzurda kalmada gayret etmek. Belki son demdir bu dem deyip sığınmak, İltica edip yalvarmak, halini arz etmek Mevla'ya. Bir gün yaşamak, günü yaşamak. Diline hakim olmaya niyetlendiğin kadar, nazarlarına da hakim olmak, bakarken hoş görmek, hoşça bakmak. Güzel duymak, güzeli duymak adına çabalamak. Münkere kapatıp nefsini, iyiliği açmak, hem aklını, hem de kendini. Bir hastayı, bir garibi, bir pir faniyi ziyaretle ruh saffetine ulaşmak. Bir gün yaşamak, günü yaşamak. Yaptığı işi Allah için yapmak ve neticesini Allah'tan beklemek. Kazandıklarını hak adına, hakça bölüşüp verebilmek. Ve günün sonunda huzur ile başını yastığa koyabilmek. Efendim, her gelecek yakındır. Yarının sana ne getireceğini merak ediyorsan, bugün uğraştığın şeye bak. Nasıl yaşarsa öyle ölürmüş insan, nasıl öldüyse öyle de haşrolurmuş. Belki başlamak lazım bir yerden. Sonuç alınmasın ki neden?

Nebi, ey Amine'nin gül goncası, ey daha doğmadan yetim, ebvada öksüz kalan rahmet peygamberi. Sen ki girişinle çiğdemler açtırdın yeryüzünde, melekler indi semadan. Fevç fevç yayıldı adın yeryüzüne. Sen ki muştu oldun, umut oldun, huzur oldun biçare gönüllere. Amine'nin alnında nur-u nübüvvet oldun. Yağmur oldun Mekke'nin kuru toprağına. Kabe'nin putlarına kılıç, Halime'nin sofrasına bereket oldun. Hani bir bulut gezerdi senin üzerinde, mübarek başına güneş değmesin diye. Hani Bahir'e çağırmıştı ya Ebu Talib'i yanına. Bu çocuk Hak Peygamber Muhammed Mustafa. Ey Nebi, annesiz büyüdün Mekke sokaklarında. İlkin deden Abdülmuttalip tuttu ellerinden. Bir gün o da gidince Dar-ı Bekaya, Ebu Talip şefkatle sardı seni. Sen ki kimseye benzemezdin, eminlerin en emini. Bir gün bulamayınca yerine kimin koyacağını Hacerül Esved'i, koşup çağırdılar Muhammedül Emin'i. Ey Nebi, sen ki Hatice'nin göz bebeğiydin, çöldeki bir gülü sever gibi sevmişti seni. Sen ki uzun günler ve geceler Hira'da inzivadaydın. En sevgilin Hatice başkasıyla göndermezdi senin yemeğini. Kendisi tırmanırdı dağ bayır, üstelik hamileyken. Ey Nebi, günler pazartesiydi tıpkı doğduğun gün gibi. Cebrail süzüldü semadan ve seslendi. Oku, yaratan Rabbinin adıyla oku. İşte başladı vahyin yağmuru. O yağmur ki nurdandı. Cahiliye karanlığının üstüne sağanak sağanak yağdı. Ey Nebi, merhameti, sevmeyi, şükretmeyi, tevazuyu, vefayı senden öğrendik. Sana meftun gönüllerin duasıdır, sana layık bir ümmet olabilmek. Ey Rabbim, öyle sevelim, öyle sevelim ki peygamberimizi, kırılsın dünyalık putlarımız, başka sevgiler geçmesin onun önüne. Ve dökülürken dudaklarımızdan, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah, gökler bile ses versin sesimize.

Müslümanlık nerede? Bizden geçmiş insanlık bile. Alem aldatmaksa maksat, aldanan yok, nafile. Kaç hakiki Müslüman gördümse hep makberdedir. Müslümanlık bilmem ama galiba göklerdedir. İstemem, dursun o payansız mefahir bir yana. Gösterin ecdada az çok benzeyen bir kan bana. İsterim sizlerde görmek ırkınızdan yadigar. Çok değil, ancak Necip evlada layık tek şiar. Varsa şayet söyleyin bir parçacık insafınız. Böyle kansız mıydı haşa kahraman esnafınız? Böyle düşmüş müydü herkes ayrılık sevdasına? Benzeyip şirazesiz bir mushafın eczasına? Hiç görülmüş müydü olsun kaydı vahdet tarumar? Böyle olmuş muydu millet can evinden rahnedar? Böyle açlıktan boğazlar mıydı kardeş kardeşi? Böyle adet miydi bir perva yemek insan leşi? Irzımızdır çiğnenen, evladımızdır doğranan. Hey sıkılmaz, ağlamazsan bari gülmekten utan. His denen devletliden olsaydı halkın behresi, payitahtından bugün taşmazdı sarhoş narası. Kurt uzaklardan bakar, dalgın görürmüş merkebi. Saldırırmış ansızın yaydan boşanmış ok gibi. Lakin aşk olsun ki aldırmaz da otlarmış eşek. Sanki tavşanmış gelen yahut kılıksız köstebek. Kâr sayarmış bir tutam ot fazla olsun yutmayı. Hasmı derken çullanırmış yutmadan son lokmayı. Bir hakikattir bu. Şaşmaz, bildiğin üsluba sok. Halimiz merkeple kurdun aynı, asla farkı yok. Burnumuzdan tuttu düşman, biz boğaz kaydındayız. Bir bakın, hala mı hala ihtiras ardındayız. Saygısızlık el verir, bir parça olsun arlanın. Vakti çoktan geldi, hem geçmektedir arlanmanın. Davranın haykırmadan nakusi izmihlaliniz. Öyle bir buhrana sapmıştır ki zira haliniz zevke dalmak şöyle dursun. Vaktiniz yok mateme. Davranın zira gülünç olduk bütün bir aleme. Bekleşirken gökte yüz binlerce erva intikam, yerde kalmış naaşa benzer kavm için durmak haram. Kahraman ecdadınızdan sizde bir kan yok mudur? Yoksa istikbalinizden korkulur.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Bugün iki haftayı doldurduk. Medine'ye ne zaman döneceğiz acaba?
2: Ben de merak ediyorum. Peygamberimiz bizimle geri dönmeyecek mi diye endişeleniyorum.
3: Peygamberimiz şöyle devam etti. Ey Ensar! Öyle bir şey yapmaktan Allah'a sığınırım. Ben sizin memleketinize hicret ettim. Hayatım da sizinle, ölümüm de sizinledir. Ensar'ın yüreğine su serpilmişti. Demek ki Allah'ın Resulü kendilerini terk etmeyecekti. Tam vadi ortasına geldiklerinde Halid bin Velid komutasındaki öncü kuvvet ani bir baskına uğradı. Müslümanlar neye uğradıklarını şaşırdılar. Ebazin tarafından yağmur gibi ok yağıyordu.
4: Dikkat edin! Siper alın!
5: Neden çil yavrusu gibi dağıldılar?
6: Bu Allah'ın işi. Bugün biz sayımızın azlığı sebebiyle yenik düşmeyeceğiz. Allah'ın bize öğretmek istediği bir şey var.
5: Haklısın. Sayımızın çok oluşu bizi gaflete düşürdü. Gücün silahtan ve sayıdan ibaret olmadığını gösteriyor Allah bize.
7: Bu tarafa gelin. Ey muhacirler, buraya. Ey Ensar, buraya. Ey Kureyş, buraya. Peygamberimizin yanına gelin.
3: Peygamberimizin cesareti müminleri harekete geçirdi. Azimle ve dualarla düşmanlarına saldırdılar. Bu durumdan memnun kalan Peygamber Efendimiz, işte bu savaşın şiddetlendiği andır diyerek yerden bir avuç toprak aldı ve Muhammed'in Rabbine yemin olsun ki hezimete uğradılar deyip düşmanın üzerine saçtı. Artık Hevazin ordusu kaçıyor, Müslümanlar onları kovalıyordu.
0: 144. Bölüm.
3: Müslümanlar sayıca çokluğun sabır ve sebat olmadan bir anlam ifade etmediğini anlamıştı. İlk defa bu kadar kalabalıktılar. İlk defa ordu bu kadar donanımlıydı ama savaşın başında neredeyse hezimete dönüşecek bir sarsıntı yaşamışlardı. İnen ayeti kerime de şöyle diyordu. Andolsun ki Allah birçok yerde ve Huneyn gününde size yardım etmişti. Hani çokluğunuz size kendinizi beğendirmiş fakat sizi hezimete uğramaktan kurtaramamıştı. Yeryüzü bütün genişliğine rağmen size dar gelmişti. Sonunda bozularak gerisin geri dönmüştünüz. Müslümanların cesaretlenmesi ve Peygamberimizin etrafında toplanması sayesinde düşmana karşı taarruza geçilmişti. Savaş o kadar çetindi ki hanımlar bile savaşmak durumunda kalmıştı. Bunlardan biri Hazreti Enes bin Malik'in annesi Ümmü Süleym, diğeri de Uhud'da kahramanca çarpışan Ümmü Ümare Nesibe Hatun'du.
8: Ya Allah! Ey Müslümanlar! Kaçmak size yaraşmaz! Toparlanın! Resulullah'ı korumazsanız bunun hesabını veremezsiniz.
9: Nesibe, arkana dikkat et. Geldim. Al bakalım Allah'ın düşmanı.
8: Sağ ol Ümmü Süleym. Ama dikkatli ol, gebesin sen.
9: Canımızı düşünecek zaman mı Nesibe? Baksana ne kadar az adam kaldı peygamberimizin civarında. Bu kafirlere izin mi vereceğiz?
8: Haklısın ama yine de sen dikkat et. Abbas'ın sesini duyanlar Resulullah'ın etrafında toplanıyor. İnsanlar ne olduğunu anlayamadı. Bak, taarruza geçtiler bile.
9: Ya peygamberimize bir şey olsaydı? Onun önünden nasıl kaçarlar? Bir de bağlılık yemini ettiler. Allah Resulüne onları cezalandırması gerektiğini söyledim. Şu kafirleri nasıl gebertiyorsa savaştan firar edenleri de öyle öldürsün. Bunu hak ettiler.
8: O ne dedi peki?
9: Kabul etmedi tabii. Allah bana yeter ve onun affı çok geniştir dedi.
8: Hiç şaşırmadım. Gel şu tarafa gidelim. Eşin de oğlum da orada.
9: Peki.
8: Sen de biraz sakin ol, tamam mı?
9: Hadi. Hadi.
3: Savaşın ilerleyen dakikalarında Ümmü Süleym'le tekrar karşılaşan Peygamberimiz, onun bu kahraman halini beğenmiş ve gülümseyerek, "Ey Ümmü Süleym, şüphesiz Allah kâfi geldi ve en iyisini yaptı," dedi. Savaş bütün şiddetiyle devam ederken Allah Resulü yerde yatan bir kadın gördü. Etrafındakilere "Bu kim?" diye sordu.
6: "Halid bin Velid'in öldürdüğü kadın ey Allah'ın Resulü."
3: Bunun üzerine Peygamberimiz şöyle dedi: "Halid'i bul ve ona de ki, Resulullah sana kadın, çocuk ve köleleri öldürmeyi kesinlikle yasakladı."
6: "Ey Allah'ın Resulü, onlar müşriklerin çocukları değil midir?"
3: Efendimiz onun bu sorusuna, "Her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Ana babası onu ya Hristiyanlaştırır ya da Yahudileştirir," diye cevap verdi. Savaş kısa sürede seyir değiştirdi. İslam ordusunun önünde duramayan Hevazin kabilesinin çoğunluğu bütün varlıklarını, kadın ve çocuklarını bırakarak Taif'e sığındılar ve surlara çekilip savunmaya geçtiler. Bir kısım Hevazinli de İslam ordusuyla yeniden savaşmak üzere Evtas mevkiinde toplandı. Bu savaşta 6000 esirin yanı sıra 24.000 deve, 40.000'den fazla koyun ve bol miktarda gümüş Müslümanların eline ganimet olarak geçti. Resulullah bütün bu ganimetlerin Mekke'nin kuzeydoğusunda bulunan Cirane mevkiinde toplanmasını emretti. Esirler arasında Peygamberimizin süt kardeşi Şeyma da bulunuyordu.
6: "Ya Resulallah, esirler arasında bir kadın var. Sizin süt kardeşiniz olduğunu iddia ediyor."
3: Peygamberimizin isteği üzerine kadın içeri alındı.
10: "Ya Muhammed, ben senin süt kardeşinim."
3: Aradan 56 yıl geçmiş ama hiç görüşmemişlerdi. Şeyma Hatun geçmişteki hatıralarından bahsedip gerçekten süt kardeşi olduklarını kanıtlayınca Allah Resulü onu hatırladı ve hırkasını yere sererek Şeyma'yı üzerine oturttu. Sonra isterse yanında kalabileceğini veya kabilesine dönebileceğini ona bildirdi. Şeyma kabilesine dönmeyi tercih edince Peygamberimiz ona pek çok hediye vererek onu kabilesine gönderdi. Peygamberimiz Hevazin kabilesinden kalan kimselerin yeni bir ordu kurduğunu duyunca Ebu Amir el-Eş'ari komutasında bir Müslüman birliğini Evtas'a gönderdi. Bu birlik Evtas'a giderek Hevazin ordusunu bozguna uğrattı. Ama Ebu Amir şehit oldu. Ölmeden önce kuzeni Ebu Musa el-Eş'ari'ye şöyle dedi:
11: "Ey kardeşimin oğlu, Peygamberimize benden selam söyle. Benim için Allah'tan bağışlanma dilesin."
3: Savaş bittikten sonra Ebu Musa Resulullah'a geldi. Ebu Amir'in son sözlerini ve şehit oluşunu ona aktardı. Efendimiz de bir kap istedi, abdest aldı ve ellerini kaldırarak şöyle dua etti: "Ya Rabbi, Ebu Amir'e mağfiret et, onu bağışla. Ya Rabbi, onu cennette ümmetimin en üstünlerinden eyle." Evtas gazvesi denilen bu savaşta Huneyn savaşına oranla daha fazla esir alınmış, burada elde edilen bütün ganimetlerde ganimetlerin toplanma merkezi olan Cirane'ye gönderilmişti. Şimdi sıra Taif'e sığınan Hevazinlilere ve onlarla ittifak kuran Sakiflilere gelmişti. Akşama doğru Peygamberimizin komutasındaki İslam ordusu Taif surlarına dayandı. Resulullah yıllar önce kendisine inanmaları ümidiyle Taif'e gitmiş, Sakiflilerle görüşmüş ve oradan ağır hakaretlerle taşlanarak kovulmuştu. O zaman yanında sadece sevgili evlatlığı Zeyd vardı. Mu'te Harbi'nde şehitlik makamına eren Zeyd.
12: "Bu adam Tanrı ile konuştuğunu iddia ediyor. Lat ve Uzza ile değil ha. En yüce Tanrı ile. Buna olsa olsa şeytanlar musallat olmuş."
13: "Kimmiş o? Göster de içindeki şeytanı çıkaralım."
14: "Kendi kavminin sahiplenmediği, öldürmek istediği bir adamdan ne hayır gelir? İşe yarar bir şey deseydi kavmi arkasında dururdu.
3: Zeyd korkuyla etrafında toplanan insanlara bakıyordu. Gelenlerin çoğunluğu çocuklar ve meczuplardı. O zamanın adetine göre biri cezalandırılmak istendiğinde halkın ayak takımı görevlendirilir, onlar da cezalandırılacak kişiyi taşlarlardı. Şimdi etraflarında bir insan koridoru oluşuyordu. Resulullah'ı nasıl koruyabilirdi? Bu beladan nasıl kurtulacaklardı? Zeyd hayatının en zor gününü yaşıyordu. Ya Allah Resulüne bir şey olursa?
15: Taşlayın şu günahkarı.
1: Taşlayın ki bir daha dinimizi diline dolamasın.
15: Vurun hadi. Durmayın.
16: Yapmayın.
15: Vurun. Atın.
16: O Allah'ın peygamberidir. Yapmayın. Allah'ın gazabını hak edeceksiniz. Yapmayın. Ya Resulallah. Arkama geçin. Oradan da atıyorlar. Bu tarafa geçin. Yapmayın. Ya Resulallah. Başınız... Başınız kanıyor. Elleriniz kırıldı.

0: olsun. Bırakın onu. Bırakın dedim. Çek elleri doğrunun üstünden. Böyle gelin ya Resulallah. Koluma girin. Ayaklarımız parçalanmış. Benden destek alın. Sarılın bana. Allah'a yürüyelim. Belki peşimizi bırakırlar. Dayanın ya Resulallah. Az kaldı.
1: Şimdi Resulullah 12 bin kişilik ordusuyla Taif'i fethetmeye gelmişti. Bu kuşatma asla intikam değildi. İntikam istese Taif'te taşlanmasının hemen ardından kendisine gelen dağlar meleğinin teklifini kabul ederdi. Melek ona isterse Taif halkını helak edeceğini söylemişti. O ise şöyle cevap vermişti. Hayır, ben böyle bir şey istemem. İstediğim tek şey Hak Teâlâ'nın bu müşriklerin neslinden Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmaksızın ibadet edecek bir nesil ortaya çıkarmasıdır. Şimdi Taif için peygamber duasının makbul olduğunu görme vaktiydi. Hevazinlilerin buraya kaçması savaşı bu noktaya getirmişti. Taif kalesi en muhkem kaleydi ve buranın fethedilmesi hiç de kolay değildi. Kuşatma başlayalı 20 gün olmuştu. Ashab-ı kiram aralarında durumu müzakere ediyordu.
2: Hayber'de düşman savunmasından çok zarar gördük. Surları sağlam. Burada daha temkinli hareket etmeliyiz.
3: Taif surlarında gedik açmak için mancınıklar kullanacağız.
4: Evet, mancınıklarla surlarda gedik açabilirsek işimiz kolaylaşır.
2: Var güçleriyle kaleyi savunmaya devam edeceklerdir. Sur içlerinden gelen oklar ve kızgın çiviler zayiata sebep oluyor. Başka yöntemler de geliştirmeliyiz.
3: Haklısın. Bazı askerler, ey Allah'ın Resulü, Sakif'in okları bizi yaktı. Onlar için beddua et demeye başladılar.
2: Beddua etti mi? Ettiyse işleri biter.
3: Etmedi tabii ki. Allah'ım, Sakif kabilesine hidayet et diyerek onlara dua etti.
2: Allah yardımcımız olsun o zaman.
4: Allah Resulü geri çekilmemizi emrediyor.
2: Neden?
3: Hayır olsun, ne oldu acaba? Gelin Resulullah'ın yanına gidelim.

Her hadis bir hikaye taşır. Sen ne kadarını biliyorsun? Hadislerle İslam'ın engin hazinesinden derlenerek hazırlanan hadislerin hikayeleri, hadislerin ortaya çıktığı bağlamı ve hikmetini radyo tiyatrosu şeklinde sizlerle

0: ile buluşturuyor. Dinleyin, hissedin, hikayelerin perde arkasına yolculuk edin. Ergül Kayacık'ın hazırladığı Hadislerin Hikayeleri hafta içi her gün saat 10.30'da Diyanet Radyo'da.
1: Herkesin elinde bir ayna. Kimi yüzünü seyretti, kimi yarasını, kimi de görmek istediği sureti. Bizlerse aynanın gösterdiğinden çok göstermediğine takıldık. Gözlerin hüküm sürdüğü bu çağda eksikleri saydık durduk. Kırılan yanlarımızı, eksilen umutlarımızı, içimizde büyüyen sessiz boşlukları. Geceler uzuyor sandık. Aydınlığın her gün biraz daha çekildiğini düşündük. Belki de bu yüzden çoğaldı geceleri delen lambalar. Çünkü insan karanlığın ortasında en çok bir ışık arar. Fakat payımıza çoğu zaman yapay parıltıların soğukluğu düştü. Gözümüzü alan ışıklar vardı ama ruhumuzu ısıtan yoktu. Ve geçmişe duyduğumuz özlem içimizde ağır ağır büyüyen bir dua gibi çoğaldı. Sonra anladık ki hakikat aynanın yüzeyinde değil, kalbin derinliğinde saklıymış. Çok aradık, çok yorulduk. Aynada yansıyanın ötesinde bulduk güzeli, eksik olanı tamamlayanı. Meğer ruhumuza bırakılmış bir tohum varmış. Hakikat onu sessizce çatlatan rahmetmiş. Biz ahlak tohumunu suladıkça hayat anlam kazandı, merhametle yeşerdi, sabırla serpildi, adaletle kök saldı içimizde. Güneşini ihmal etmeyen bir bahçe gibi kalbimiz yeniden bahara döndü. O vakit gördüğümüz, görmek istediğimiz oluverdi. Çünkü gözümüz değişince dünya da değişti. Biz güzel ahlakı tamamlamak için gönderilen Efendimizin ümmetiydik. Onun ektiği tohumlar çağların toprağında birer birer filiz veriyordu artık. Her filizde merhamet, her yaprakta edep, her çiçekte hakikat kokusu vardı. Eksiklikleri tamamlayandı o. Sallallahu aleyhi ve sellem. Onun ahlakı, kainatın özündeki ilahi aşktan süzülüp gelen bir merhamet müjdesiydi. Sözünde güven, hükmünde adalet vardı. Kimse sizin sığınağı olur, en yakınından bile olsa haktan bir zerre sapmazdı. Çünkü onun nazarında her insan Allah Celle Celaluhu'nun yeryüzündeki aziz bir emanetiydi. İnsanlara değer verirdi. Bir gönle yöneldiğinde yalnız yüzünü değil bütün varlığını çevirirdi ona. Birini dinlerken gözleriyle değil kalbiyle dinlerdi. Affıysa denizler kadar engindi. Kendisine yıllarca cefa edenleri bağışladığında insanlığa nefretin değil merhametin hüküm süreceği bir dünya armağan etmişti. O sevgi dilini kalbine mühürleyen, gözlerinin içine bakarak sevgiyi ebedileştiren bir eşti. Yetimin başını okşarken parmaklarından şefkat dökülen bir babaydı. Ey Allah'ın Resulü, senin ahlakın öğrenilecek bir ders değil, yüründükçe kalbi dirilten bir vuslat yoludur. Kur'an'ın yüce bir ahlak üzeresin diye müjdelediği o kutlu rehber sensin. Çağlar ötesinden hala ruhumuza dokunuyor, gönüllerimizi muhabbetinle aydınlatıyorsun. Bizler de bütün eksikliklerimize rağmen senin izinde yürümeye çalışan yolcularız. Her düşüşte adını anıyor, her karanlıkta nuruna sığınıyoruz. Çünkü biliyoruz ki senin ahlakına yaklaşan kalp aynada kendini değil hakikati görmeye başlar. İşte o zaman aynalar yüzü değil ruhu görür.

0: Bundan 1000 yıl önce Bozkır'ın ötesinde şöyle demiş Yusuf Has Hacip Kutadgu Bilig'de. Duyana, dinleyene.
1: Gözü tok insanlar, yoksul bile olsalar, zengin sayılır. Hırslı olan insan, çok tamahkar olur. Gönül zenginliği gibi servet olmaz. Kimin gözü

nefsimiz ola günahtan beri. Gel kulak ver, dinle bu neyi. Asırlar evvelinden sesleniyor Mevlana Celaleddin Rumi. Ey aziz dost, bilmiş ol ki beden elbiseye benzer. Sen bu elbiseyi okşayıp durma. Yola düş de elbiseyi giyeni ara. Çünkü elbiseyi giyen ve bu elbise içinde gizlenen ruha, bedeni tanımak ve onunla meşgul olmaktan ziyade, hoş gelen Allah'ı bir bilmek, tanımaktır. O ruhun bedenindeki görünen el ve ayağa benzemeyen, hatta görünmeyen bir başka türlü eli, bir başka türlü ayağı vardır. Ruhun nasıl eli ayağı olur diye kafanı yorma. Rüyada el ayak görürsün. Onlarla bir şey alır, bir yerlere gidersin. Gördüklerini gerçek bil. Sen öyle bir kişisin ki sende bedensiz bir beden vardır. Öyleyse bedenden dışarı çıkmaktan, yani candan olmaktan kork.

Peygamberimiz ve Güzel Ahlak. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Peygamberimizin ihsan ahlakı ve görünürlük çağında muhsin insan modeli. Doçent Doktor Sema Yılmaz. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi. İnsanın kemal ufku olarak ihsan. İhsan kavramı sözlükte güzel olmak, iyilik etmek ve yaptığı işi en güzel şekilde yapmak anlamlarına gelmektedir. Aynı kökten türeyen muhsin ise ihsan sahibi kişi demektir. Buna göre ihsan yalnızca iyi bir davranışta bulunmayı değil, yapılan işi bilgi, bilinç ve özenle en güzel biçimde gerçekleştirmeyi ifade eder. Bu yönüyle ihsan, davranışın niceliğinden çok niteliğine işaret eden bir kavramdır. Kur'an-ı Kerim'de ihsan kavramı Allah'a nispet edildiğinde, O'nun yaratmasındaki mükemmelliği, lütfunu ve cömertliğini ifade ederken, insana nispet edildiğinde, iyilik yapmak, güzel davranmak ve kulluğu en güzel şekilde yerine getirmek anlamlarında kullanılmaktadır. Bu nedenle ihsan, hem ilahi fiillerin hem de insan davranışlarının ortak estetik ve ahlaki boyutunu yansıtan temel kavramlardan biridir. Nitekim Kur'an'da Allah'ın "O yarattığı her şeyi en güzel yapmıştır ve O sizi şekillendirdi ve şeklinizi güzel yaptı" buyurması, O'nun yaratmasındaki kusursuzluğu ve güzelliği ifade ederken, "Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun ve Allah ona rızık ihsan etti" ayetleriyle ihsanın ilahi lütufla insanın ahlaki sorumluluğu arasındaki ilişkisine işaret etmektedir. Böylece ihsan, ilahi lütuf ve güzelliğin insan davranışlarında ahlaki bir karşılık bulmasını ifade eden temel bir ilke haline gelmektedir. Ancak ihsan kavramına asıl derinliğini kazandıran Hazreti Peygamber'in Cibril hadisinde yaptığı tanımdır. Buna göre ihsan, Allah'ı görüyormuşçasına kulluk etmendir. Çünkü sen onu görmesen de o seni görmektedir. Bu tanım ihsanı yalnızca bir davranış biçimi olmaktan çıkarıp bütün hayatı kuşatan bir bilinç düzeyine taşımaktadır. İhsan kulun her an ilahi nazar altında bulunduğunun farkında olması ve davranışlarını bu farkındalıkla düzenlemesidir. Bu nedenle murakabe, muhasebe ve ihlas ihsan bilincinin temel unsurları olarak kabul edilmiştir. İhsan, dış denetimin değil, iç farkındalığın, ahlaki duyarlılığın ve ilahi huzurun bilincidir. İhsanı bir tutum olarak da ele alacak olursak, bir insanın olayları değerlendirme biçimini, düşüncelerini ve eylemlerini yönlendiren, sonradan kazanılmış bir yapı olarak düşünebiliriz. Yani bir olaya ya da nesneye karşı duyguların, düşünce ve davranışların bir tutarlılık içerisinde güzellikle gösterilmesi, hissedilmesi ve ortaya konması şeklinde tanımlayabiliriz. İhsanın bilişsel boyutu, ihsan bilinci, insanın kendisini, Allah'ı ve dünyayı algılama biçimiyle ilgilidir. Tevhid bilinci, hikmet perspektifi ve kendilik farkındalığı bu boyutun temel unsurlarını oluşturur. Kur'an'da Allah'ın "nerede olursanız olun,